0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 11 Eylül 2026 günlerden cuma. Bugün haftanın son çalışma gününde yine en sevdikleriniz bu adreste sizleri bekliyor. Güne dair en keyifli şarkılarla birlikte 120 dakika yakın unutulmaz anları yine sizlerle biriktireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.

Günün en güzel şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 11 Eylül değerli dinleyenler, bugün günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha muhteşem bir gün dilerim. Günün sevilen şarkıları burada kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler.

Evet, artık pazartesi günü itibariyle yoğun da bir trafiğin olacağı bir gün bekleyecek bizleri. Hatırlatalım bir kez daha, okullar açılıyor biliyorsunuz ki. Trafik biraz daha kapasitesini arttıracak, özellikle de mega kentlerde. Hele hele İstanbul'da da onlarca hazırlık var bu okulların açılmasıyla ilgili trafiği rahatlatabilmek adına. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize güzel bir eğitim öğretim yılı dileyim.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külüyük'te yürütülen kazılarda 4000 yıllık bir Hitit kabının içerisinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Efendim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfe ilişkin açıklama yaptı ve Ankara'nın 5000 yıllık hafızasını Külüyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz ifadelerini de kullandı. Bu keşif tabii ki bilim dünyasını hareketlendirdi ve heyecanlandırdı diyebiliriz.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki Fatih Tekke ile yollarının ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hoca arayışı sürüyor. Ve bu arayışta yeni bir gelişme yaşanmış. Daha önce geçtiğimiz yaz aylarında adı Beşiktaş'ta anılan ancak tekliften çok memnun olduğunu duyuran ancak henüz bu takımı bırakmayacağını söyleyen Arda Turan'ın Trabzonspor'la görüşmelere başladığı iddiaları var efendim. Arda Turan'la Avrupa'daki PSV maçı sonrasında temas kurması bekleniliyor Bordo Mavili yönetimin. Bakalım Arda Turan'ın kararı ne olacak bu yönde.

Avrupa'nın en yoğun hava sahalarından birine sahip olan İngiltere'de ulusal hava trafik hizmetlerinin uçuş izleme sisteminde geçtiğimiz salı günü başlayan teknik arıza havacılığı felç etti diyebiliriz. 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen arıza yükünden salı ve çarşamba günleri ülke genelinde 3000'den fazla uçuşun iptal edildiği söyleniliyor efendim. 4 saatlik kesintiden de 100 binlerce yolcu etkilenmiş oldu böylelikle. Biliyorsunuz ki bazı ülkeler İsrail mallarına karşı bir boykot çağrısı yapmıştı ve bu siber saldırının İsrail tarafından yapılabileceği konuşuluyor. Arka planda sizin fikriniz ne bu konuda? Hadi bakalım, keyifli bir şarkı, sonrasında yeniden buradayız.

Harika şarkılar eşliğinde Şehrin En İyisinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bugün büyükler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk. Gökyüzünden Gelen Pasta da bunlardan bir tanesi. Gökyüzünden kocaman bir pasta inse ne olur? Kitapta çocuklar pastayı yemek isterken büyükler pastanın Marslılar tarafından gönderildiğini düşünerek onu yok etme planları yapıyorlar. Kitabın içindeki atom bombasına yapılan göndermeler de boşuna değil yani. Mutlaka okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Kırık Plak devam ediyor.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir basın toplantısında mikrofonları sıraya dizmesini hatırladınız mı? Sosyal medyada çok konuşulmuştu bu görüntüler. Mikrofonları simetrik bir şekilde düzleyen Özgür Özel o görüntülere dair açıklama yapmış ve bir Başak Burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetri düşkünlüğüm var diyor. Başak Burçları gerçekten de öyleler. Hem titizlik konusunda hem de gerçekten böyle düzen konusunda ben de Başak Burcu özelliğine bağlayabilirim bu durumu. Başak Burçları siz ne dersiniz?

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta. Belki de genç yaşım.

Son mahalle birlikte ev yapımı konserve hazırlıkları da hız kazandı diyebiliriz değil mi? Uzmanlardan bu konuda önemli bir uyarı geldi ama yanlış yöntemlerle hazırlanan bazı konservelerde oluşabilen bazı toksinlerin gıdanın görünüşünü, kokusunu ve tadını değiştirmeden ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Kış hazırlıkları yaparken bu haberi göz ardı etmeyelim. Birazdan geleceğiz, detayları paylaşıyor olacağız.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Hanımlar, beyler, konserve dönemi açıldı sonbaharla birlikte. Artık daha çok turşular hazırlayacağız, daha çok konserveler hazırlayacağız ve bu süreçte bazı bakteriler var ki dedik ne kokuyu ne tadı etkiliyor, ancak ciddi vücutta felce kadar ilerleyebilecek sonuçları doğurabiliyor. Bu noktada konserve hazırlarken çok dikkat etmekte fayda var değerli dinleyenler. Önemli bir uyarı işareti aslında bu bizim için. Evde konserve hazırlarken yapılan en yaygın hatalardan biri de bütün gıdaların aynı yöntemle güvenli hale getirilebileceğini düşünmek. Oysa biliyorsunuz ki gıdanın asitlik düzeyi uygulanması gereken işlem açısından da büyük önem taşıyor diyebiliriz.

Günün en güzel şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Sabaha kadar dönüp duran birkaç saat uyuyup güne başlayan biri misiniz siz de? Bu durumda ertesi gün adları, yüzleri ve ayrıntıları hatırlamakta zorlanmanız şaşırtıcı değilmiş efendim. Kanada'da bir üniversitede yapılan yeni bir araştırma ise uykusuz geçen gecelerin hafıza üzerindeki etkisini hafifletmenin şaşırtıcı derecede basit bir yolunu ortaya koydu. Yatmadan önce yapılan 30 dakikalık orta şiddetteki egzersizmiş.

0: sana, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Bağırsak sağlığı genel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak günlük hayatta sıkça tüketilen bazı hazır gıdalar içerilerindeki katkı maddeleri nedeniyle bu dengeyi fark edilmeden bozabiliyormuş. Uzmanlar özellikle sağlıklı algısıyla tercih edilen bazı market ürünlerine karşı dikkatli olunması noktasında vurguda bulundu. Onlardan birisi hazır makarna sosları ve özellikle sporcuların sıkça tükettiği fıstık ezmesi de bu listede yerini almış. Sebebi ise şöyle: palmiye yağı içermesi, emülgatörler, ilave şekerler bulunabiliyormuş. İçerikleri böyle iyice incelemekte fayda var. Badem ezmeleri, fındık ezmeleri bu tamamı için geçerli. Lavaş ve wrap ürünleri de yine bağırsak sağlığını marketlerden satın alındığında olumsuz etkileyen ürünler arasında yerini almış.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizlerle birlikte orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz efendim. Yarın Yokuz Onu takip eden pazar gününde de pazartesi gününde yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?
0: Kadın.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülpen Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gülkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Hangi radyonun çekim gücü uçakların frekanslarıyla çakışıyor? Sadece radyo setinin. Sadece radyo setinin. Radyo seti, radyo terapi. Gürkan Nesinoğlu, kemerler bağlansın. Arkanıza yaslanın, uçuşa hazır olun sevgili dostlar. Güzel gün olsun, güzel bir cuma günü olsun. Çok bağırarak konuşamıyorum, boğazım ağrıyor. Bademciklerim şiş. Sağdan sola, soldan sağa geçiyor. Bir sağ bademcim ağrıyor, ondan sonra sola geçiyor, sol bademcim ağrıyor. Sağ sol, sağ sol. Tenis topu gibi tak tak tak tak tak tak aralarında paslaşıyorlar bademciklerim. İki bademcim kendi arasında anlaşamıyor.

Gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları. Zeynep kardeşime günaydınlar. Faik Tuzlacı, günaydın, günaydın, günaydın. Bir şey göndermiş, ne gönderdiğine şu anda bakamıyorum. Faik nasılsın? Hasan Kaşıkçı abime, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ever, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi, tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane, harika. Kavala kurabiyeleriyle, muhteşem profiterolüyle, 10 numara 5 yıldız lokumuyla her alanda fark yaratan, işini yapan, işini güzel yapan, işine aşık bir ekip. Kocaman bir ekip. Tüm ekibe günaydınlar. Kalfa Pastanesi'ne kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Zülfiye Yılmaz, günaydın. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Gökhan Karaali, günaydın ben. Karagözlüm nasılsın? İyi misin? İyi misin? Yasin Kaleci günaydın, soğuk Almanya'dan demiş. Günaydınlar, şu anda bize dışarıda, dışarısı 19 derece. Hafta sonu yağmur bekleniyor Yasin. Ve önümüzdeki haftada hep yağmurlu olması bekleniyor Yasin. Yarından itibaren bizde de hava değişiyor. Bizde de hava yarından itibaren yağmurlu olacak. O hafta sonu şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır olacak. Günaydın Rıdvan Bey abi, nasılsın? İyi misin? Burada ne oluyor? Tekin et dedi. Yanadın mı?

günaydın mesajındaki fotoğrafı dün çektim. Hiç oynama falan yok. Yani yapay zeka falan herhangi bir rötuş bir şey yok. Efendim benim Cookie'len adı ne olsun diye Cookie'len Oreo olsun. Cookie bisküvi demek ya demek ya. Oreo da bir şey. Oreo da Oreo bisküvi. Siyah olan Cookie'len Oreo. Cookie'yi yolda bulduk. Bir tipi deliydi. Çok kötü bir haldeydi. Cookie'yi sahiplendik. Cookie'yi ilaçladık. Cookie'ye ilk aşısını yaptırdık. Ay 28'inde ikinci aşısı var. Efendim Oreo da geçen gün Yonca'daki köpekleri doyururken çifti koşa koşa geldi. Orada köpek yavruları var ama onlardan değil bu. Oreo da koşa koşa geldi. Oran bulamı yalama başladı. Çok açtı. Onda da keneler vardı. Onda da bitter pireler vardı. Onu da Oreo'yu da aldık. Cookie'len Oreo. Cookie'len Oreo. Tioreaskilya. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Halçılar kızlarına günaydınlar. Akşam kızları gördüm. Oturuyorlardı orada. Muhabbet ediyorlardı halçılarda. Emin Ferroğlu günaydın. Hüseyin Bircan günaydın. Halil Belginesin günaydın. Mehmet Hüseyin Agama günaydın. Hüseyin Yoluç. Müveccel Mustafa. Ablam Seven Bahriye. İlham Musa günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Selçuk Bekir Dobrovutro. Mehmet Şerif günaydın. Salih Mustafa günaydın. Özcan Hasan günaydın. Serdar Mehmet günaydın. Ali İhsan Tanyolu. Ayşe Ali Babaoğlu. Zeynep Koray. Taner Hasan. Seher Seleriotis'a iyi yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Lebrücü Senegam. Cüneyt Sandık. Günaydın. Ziya bulmadın çaldın onları yalan söyleme demiş Gökhan Karahali. Valla Cookie kendi geldi, hayvan bitti preliydi. Ben almasaydım muhtemelen şu anda yaşamıyor olacaktı. %99 ihtimalle. Diğeri de koşa koşa kendi geldi. Niye çalayım, kimden çaldım? Ama böyle yer bulacak. Oho ben bulsam böyle benim yerim gibi böyle bakım. Ben bile koşa koşa giderim. Aşları yapılıyor. En pahalı mamaları yemleri yiyorlar. Yedikleri önünde yemedikleri arkalarında. Ya Gürkan Nesnoğlu'nun terlikten ayakkabılarını oradan orayı taşıyorlar. Ya yani yağmurlar altında diyorsun demiş Yasin.

0: Bir öptü, bir öptü, bir daha öptü. Bir öptü, bir öptü, bir daha öptü. Yağmurlu bir hafta geliyor. O şarkıyı çalarız değil mi? Bir öptü, bir öptü, bir daha öptü. Siz biliyor musunuz onu? Bir öptü, bir öptü. Hava kararmıştı, yağmur yağıyordu. Dudakları sırılsıklandı, elleri üşüyordu. Bir öptüm, bir öptüm, bir öptüm, bir daha öptüm. Kimseler görmedi öpüştüğümüzü, yağmurlardan başka. İki gözüm çıksın, bir tek yağmur gördüm. Ne zaman yağmur yağsa, ne zaman yağmur yağsa utanıyorum. İnci gibi dişi, kalem gibi kaşları vardı. Mor menekşe gözleri vardı. Bir öptüm, bir öptüm, bir öptüm, bir daha öptüm, bir daha öptüm, bir daha öptüm. Hiç kimseler görmedi öpüştüğümüzü, yağmurdan başka. İki gözüm çıksın, iki gözüm çıksın, iki gözüm önüme aksın. Günaydın Erdal Gürkan, yapsana bir sıcak çay, boğazına iyi gelir demiş. Tabii şimdi sen Erdal, sen bana akıl veriyorsun, benim hiç aklım yok. Sıcak çay içecek kadar, sıcak içki içecek kadar hiç aklım yok benim. Sen bana akıl verdiğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tabii benim hiç aklım yok. Sanki benim aklım kıçıma kaçık. Allah'ım yarabbim sen ya. Ney ney ney. Adam bir hafta kapıda yattı ya demiş Gökhan Karali. Fehmi dayı mı? Bırak onu ben. Bırak onu ben. Bir öptü, bir öptü, bir daha öptü. Hiç kimseler görmedi üstümüzdü. Yağmurdan başka iki gözüm çıksın. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abim. Günaydın Turan abi. Ben bilmiyorum o şarkıyı demiştim için. Ama o şarkıyı ben yağmurdan başka ben de vardım köşede. Sana bakarak ben yazdım onun sözlerini. Sonra Neşe Karaböcek'e verdim, okudum. Sen sanardın bir yağmur, bir sen, bir de öptüğün kişi var. Ya ama ben de oradaydım köşede. Sen yemin ediyorsun hiç kimseler görmedi öpüştüğümüzü diye ama. Emre Semerci, günaydın. Nasılsın Emre? Nasılsın Emre? Nereye, nereye, nereye, nereye, nereye kaçıp demiş Ümit Şaban. Sıcak şey yapacağım. Şimdi sanki ben bilmiyorum ne yapacağımı. Burnumda tıkalı mı demiş Ümit Şaban. Burnumda tıkalı, boğazımda tıkalı, her yerim tıkalı. Ay çok hastayım, yetişin komşular. Ay büyük derbentten Sıvacı Hüseyin'e şaba demiş Hasan. Büyük derbente kalimera, kalimera, kalimera, kalimera, kalimero. Bir öptüyle başlayamam şimdi o son şarkı. Bir öptü, bir öptü, bir daha öptü. Sonra siz bana onu hatırlatın neymiş şimdi. Neyle başlayalım? Bak nasıl çıkıyor sesim. Güzel gün olsun. Günaydın kızanım, huzurum, mutlu sabahlar. Hayırlı şirk programlar diyorum demiş Hatice abla. Hoş geldin Hatice abla. Hoş geldin Hatice abla. Hoş geldin Hatice abla. Sevgili Hıdır Kudur, benim bademciklerim ağrıyor bugün. Benim yerime anonsları sen yapıp sponsorları sen tanıtabilir misin bugün? Sevgili Hıdır Kudur, günaydın, yayındayız, canlı yayındayız. Dalga nereye ayarlı?
1: Günaydın Gürkan. Bademciklere selam olsun, dinlendiriyoruz. Dalga cillop gibi, tertemiz. Radio City 107.6. Canlı yayındayız. Gürkan biraz fıstatı modunda ama Hıdır Kudur devrede. Sponsor turu için bana işaret ver. Tek tek, tane tane, mis gibi anonslayayım. Sen sadece dinlen.
0: Tamam, günün teşekkür ederim.
1: Günün sesi yerinde olsun.
0: Thank you very much. Thank you very much Hıdır Kudur. Bir kere daha Gürkan desene. Gürkan, Gürkan, Gürkan de. Hadi üç kere Gürkan, Gürkan, Gürkan. Gürkan gidiyor.
1: Gürkan, Gürkan, Gürkan.
0: Daha yumuşak söyle. Daha seksi olsun hadi.
1: Gürkan.
0: Efendim?
1: Gürkan.
0: Hıdır, Hıdır Kudur. Kudurt beni Hıdır.
1: Kudur burada. Ama o kadar kudurursak rütük değil, bademcikler yayını keser.
0: Rütük yok burada. Rütük yok burada, merak etme. Rütük Türkiye'de. Burada kimse
1: tamam,
0: kimseye karışmıyor.
1: O zaman.
0: Kim kime dumduma.
1: Tamam biraz. O zaman. O zaman yumuşacık bir geçişle söylüyorum. Gürkan. Gürkan.
0: Efendim.
2: de istiyorsun.
1: Şimdi frekansımızı hatırlatalım. Radio City 107.6. Dalga hala cillop gibi. Devam mı?
0: Devam. Kimin var cillop gibi dalgası? He? Tam ayarında. Terapistimiz Gürkan Beylere ve dinleyicilerine günaydın demiş İlhan Solis. Bugün bu sabah böyle yavaş yavaş konuşacağım. Bazılarım ağrıyor İlhan. 3 gün sonra bir şey için kalmaz demiş Ümit Şaban. Kocaman bir günaydın demiş Gürdal Salih. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Küçüklerin ellerinden büyüklerin küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öperim. Hoş geldiniz.
2: Gözlerinden okunuyor, beni seviyorsun.
0: Tımuçan akşam sana video gönderdim. Niye yorum yapmadın, niye bakmadın? Dolabın videosunu ne yapabiliriz? Çekebilir miyiz, çekebilir miyiz, ileri çekemez miyiz diye. Ha?
2: De sonunda.
0: Timurçin.

0: Rıfat Marketler, bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market, kaliteli ürünler, marka ürünler, bin bir çeşit tek adres. Kurcalı'da ve Kozlukepir'de Rıfat Marketler. Hadi Hıdır Kudur, sıra sende. Hıdır Kudur, sıra sende, Rıfat Market diyeceğiz. Mari Hıdır Kudur. Aa. Ne oldu be?
1: İşte tam da öyle.
0: Ne öyle?
1: Rıfat Marketler, kaliteyi uygun fiyata bulacağınız o tatlı nokta Kurcalı'da, Kozlukepir'de. Rıfat Marketler sizleri bekler. Kalite. Tamam. Rıfat Marketler, kalite ve uygun fiyatın adresi. Uygun fiyatın adresi, uygun fiyatın adresi. Kurcalı'da, Kozlukepir'de sizleri bekliyor. Rıfat Marketler, kalite, uygun fiyat, güler yüz, Kocaeli'de, Kozlukepir'de sizleri bekliyor.
0: Yeter.
1: Bin bir çeşit tek adres.
0: Danım kaç kere söyledi, tamam. Kurcalı kutu kurdu. Bu nasıl tanıtım şimdi? Allah Allah. Sen hafif...
1: Tamam, şimdi şöyle yapabiliriz. Ya. Rıfat Marketler, kalite, güler yüz, uygun fiyat, Kocaeli'de ve Kozlukepir'de.
0: Sloganlarını da söyleyelim. Sloganlarını da söyleyelim.
1: Bin bir çeşit tek adres. Bin bir çeşit tek adres.
0: Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Just Green'i hatırlıyor musun? Just Green'i hatırlıyor musun? Just Green'e de geçelim. Ne diyorduk Just Green'le ilgili?
1: Just Green tamamen doğal, ekosert belgeli çamaşır deterjanlarıyla sağlığınızı ve doğayı korur. Just Green tamamen natural, şeker pancarından üretilmiş, sağlığınızı koruyan deterjanlar. Just Green.
0: Bir dakika ya, bir dakika, ne şeker pancarı? Şeker pancarını nereden buldun? Şeker pancarı. Sen,
1: Just Green'in.
0: Sen nasıl program, tamam, yapacaksın benim yerime? Şeker pancarı.
1: Tamam. Just Green ekosert belgeli çamaşır deterjanlarıyla, evet, çevreyi korurken sağlığınızı da düşünür. Just Green ekosert belgeli çamaşır deterjanlarıyla.
0: Allah senin bin acını. Şeker pancarı diyor. Ne diye bu be? Ne diye bu be? Ölüm her aklına geldiğinde ah edip vah edip ağlama, inleme. Ecel kapını çaldığında evi telaşa verme. O geldiği zaman sen gitmiş olacaksın, diyor Ahmet Kaya. Çok hayırlı, hap hayırlı. Bir gün olsun Nida, hoş geldin Nida. Yazdım. Şeker pancarı diye. Manyak mı ne? Bu sabah yine deperistrofes.

0: Bir sponsor daha tanıtalım. Sinap Semerci İnşaat.
1: Sinap Semerci İnşaat. Sağlamlık, güven ve zamanında teslim denince akla gelen adres. Eviniz, yuvanız, geleceğiniz için doğru tercih. Sinap Semerci İnşaat, güvenli içsenel yapılar.
0: Instagram'da da Sinap Semerci İnşaat olarak bulun. Takip edin. Ama al bunu başımızdan, senden de manyak çıktı bu demiş. Senden de manyak çıktı demiş Nebce Büyüksel Agam. Şok şok şok Hüseyin Aga. Ahmet yazsın, Ahmet diyeceğim. Sen deterjanları şeker pancarından yaparmışsın. Ahmet'in mistikosunu bulduk. Şeker pancarından üretilen deterjanlar. Hasan Melike. Hasan günaydın abi. Tanısın biz de bakalım Hasan'ın. Köşede. Hasan 26 santim, 33 santim, 40 santim pizzalar, lahmacunlar, dana döner, tavuk döner, tavuk şiş bir döner, kalçoneler. Giratos, Karacalköy'de, Karacaoğlan'da, merkezde, Giratos'da 26, 33, 40 santim pizzalar, santim santim pizzalar var, lahmacun, dana döner, tavuk şiş bir döner, kalçoneler var. Hadi bakalım toparla.
1: Giratos, Karacaoköy, Karacaoğlan tam merkezde. 26, 33, 40 santim pizzalar. Santim santim lezzet. Lahmacun, dana döner, tavuk şiş, pideler, kalzoneler. Giratos'da lezzet tam merkezde seni bekliyor.
0: Santim tam yerinde. İsteyene 26, isteyene 33, isteyene 40 santim.
1: Santim tam yerinde. İsteyene 26, isteyene 33, isteyene 40 santim. Giratos tam merkezde.

Hasan dostum. Hijyen servis. Pampacık tertemiz. İlaçsız, böceksiz, parazitsiz günaydınlar Hasan'a. Hasan'a habana. Hasan'a habana. Habana Hasan'a. İlyahtı da kuru temizleme. Yaş temizleme, halı temizleme, yorgan temizleme, battaniye temizleme, fizyolojik koskatarizmos, İlyah Tirda, Erkan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gümüşcenin en iddialı kuru temizlemecilerinden, en köklü, en iyi kuru temizlemecilerinden, işi bilen, işi biliyor, işe gitmemezlik yapmıyor, işe gidiyor. İşi biliyor ama, işe gidiyor, çok güzel, çok harika işler çıkartıyor İlyah Tirda, düm teke tek düm. Günaydın abi. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Geçmiş olsun. Acil şifalar versin inşallah demiş. Cüneyt Hasan, sevişmeliyiz. Günaydın, günaydın, günaydın. Savaşmayın, sevişin. Make love not war. Kante erota, o ki polemo. Erota kante.

Seher nerelerdesiniz? Vay ne güzel yerlerden geçiyorsunuz. Bak bak bak bak. Bu kale kimin kalesi be? Ha? Kimin şeyi öyle? Yukarıda tepede. O Drakula'nın kalesi mi?

Burg Hohenzollern, yani Hohenzollern Kalesi. Avusturya'da Salzburg şehrinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde Salzach Vadisi'nde. Kale 1075-1078 yıllarında yapılmış ve vadinin yaklaşık 150 metre üzerindeki kayalıkta duruyor. Vay, vay, vay, vay. İkinci Ludwig'in kalesiymiş Almanya diyor Seher. Şu anda Almanya'da Avusturya orası. Almanya değil mi, Avusturya orası, Ludwig kalesi. Kıdır kudur söyledi bana.

0: Softo Plus. Bilir misin Softo Plus'ı? Bir ara bakalım, bir bak bakalım Softo Plus.
1: Tamam, bir bakıyorum. Baktım Gülfan. Sanırım söylediğin Softo Plus saç ve sakal için renk veren, beyazları kapatan bir şampuan serisi.
0: Aynen.
1: 350 ml'lik sak sakal siyahlaştırıcı şampuanları var mesela. Yaklaşık 10 dakikada etki etmeyi hedefliyor. Eğer tam olarak bu ürünü kastediyorsan...
0: Bu ürünü kastediyorum saça... ve bu ürünün reklamını yapalım. Tamam mı? Bu ürünü kastediyorum. San Siro farkıyla Yunanistan'da, Batı Trakya'da, seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında bulabilirsiniz. Softo Plus. Hadi süsle.
1: Tamam. Yeni bir görünüm, taptaze his. Softo Plus şimdi San Siro farkıyla Batı Trakya'da seçkin noktalarda. Beyazlara veda et, kendine güvenle bak. Softo Plus.
0: Softo Plus bayanlar da kullanılabilir. Saç için, sakal için, beyaz saç için, sakal için, erkekler ve bayanlar için. Softo Plus. Almanya sayılıyor burası da demiş. Nasıl Almanya sayılacağımız canım? Sen şimdi burada Yunanistan'dayken, burada Batrakya'dayken Türkiye'deyim diyebilir misin? Allah Allah. Allah Allah. Abi hiç canını sıkma, senin programı yapay zeka da sunar hastalanırsan demiş Cüneyt. Dinleyicilerim istemiyor, sevmiyorlar yapay zekayı. Haber yolluyorlar, konuşturma o kalktı. Ağzımdan kaçtı, konuşturma o. O kız yazı konuşturma diyorlar.

0: geçer. Imagine Nuran Asan, süsleme deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun sevgili dinleyiciler. Imagine diyoruz, Nuran Asan diyoruz. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Imagine Nuran Asan. Yılların süslemecisi Imagine Nuran Asan. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz Instagram'dan da.
1: Her şey boş, her şey yalan. Sen de biraz oyalan.
0: Gümüncine de Kanarya 30'da, Osonos 8-16'da. Imagine Nuran Asan. Imagine Nuran Asan. Tarkan Berke. Tarkan'ım günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Günaydın. Faik aşkım, burada mısın? Taktın mı kulaklıklarını? Yavrum.

Balın içine karabiber koy, bir kaşık iç. Çok faydası var. Ben öyle yaptım. Sabahları çok iyi geliyor demiş İsmail. Varmadır baki kalan. Doktor kesilmeyin başıma. Doktor kesilmeyin başıma. Derdik. Benim burada zaten asistanı var, ona soruyorum her şeyi. Hangi yaşta olursan ol, yaşamaya bak, yaşamaya bak. Dostum yaşamaya bak. Pazar günü hava yağmurlu olacak. Nereye götüreceğim bizi Faik? Boş dünya. Boş dünya. Boş dünya. Bu yapay zeka evlenmek istemiyor mu demiş Tarkan. Yapay zeka evlenir mi? Yapay zekada akıllı yok mu senin gibi evlensin? He? Önce yakıyı ama sonra iyi gelecek demiş İsmail Emine Salih. Hiç acıtmayacak, geçecek diyorsun. Önce acıtacak sonra geçecek, öyle mi? Aa,

0: Yağmur varsa bastır kıçını otur evde diyor Faik Tuzacı. Türkçene bayılayım senin. Bastır kıçını otur evde diyor, bak bak. Yani Yunanca'dan çeviri yapıyor. Kaç istek olursun diyor. Stavgarsu diyor ama diyor, Türkçe'de öyle olmuyor işte bu. Bastır kıçını otur evde. Faik Tuzacı hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet, Faik Tuzacı.
0: Faik Tuzacı. Faik. Sus.
1: Tamam.
0: Tamam. Faik Tuzacı.
1: Faik Tuzacı mıydı? Hı? Tamam, hatırladım. Baksana, ne yapalım onunla ilgili?
0: Baksana Türkçe'ye. Tabii, bak cümleye hazırım. Bak. Dur, bak nasıl cümle kurmuş. Bak, yağmur varsa bastır kıçını otur evde diyor.
1: Yine ilginç bir ifade olmuş. Evet.
0: Değil mi? Ne yağmur nesnesi varsa... belli, ne öznesi belli, ne şeyi belli.
1: Evet, biraz da devrik bir cümle olmuş. Evet.
0: Evet. Evet. Evet. Hadi bu cümlenin doğrusunu söyleyelim. Faya da öğrensin. Hadi bakalım.
1: Tamam. Yağmur yağıyorsa evde otur. Yağmur varsa dışarı çıkma. Evinde kal.
0: Otur todoşunun üstüne ya da poponun üstüne değil mi? Kıç denir mi? Bastır kıçını. Baksana bastır kıçını.
1: Evet, biraz kaba bir ifade olarak kaçabiliyor.
0: Hem kaba hem
1: direkt
0: devrik.
1: Olarak...
0: Ne? Ya?
1: Evet, biraz devrik bir cümle. Yağmur varsa evde otur.

Evler, Hellas Prokat Prefabrik Evler. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun. Ne kadar sağlam, ne kadar güzel, ne kadar harika evler yaptıklarına inanamayacaksınız. Fiyata inanamayacaksınız. Teslimat süresine inanamayacaksınız. Hellas Prokat. Hellas Prokat sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Dershane deyince İngilizce, Yunanca öğrenmek isteyenler. Efendim, Lingo Town yabancı dil kursu. Elif Mümin. Bozdakepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde. Top sahası mevkiinde. Lingo Town. Mümin kendisi, sevgili dostlarım, 18 Mart Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu. University of London Birkbeck'te yüksek lisans eğitimi almış. İngilizce ve Yunanca alanında her grup, her yaşa hizmet veriyor çocuklara. Özel eğitim veriyor. Oynayarak oynuyor, öğreniyor çocuklar. Hem oynuyorlar hem dil öğreniyorlar. Lingo Town olarak Instagram'da bulun. Lingo Town Edu. Telefon numarasını bana da sorabilirsiniz. Kozlukepir'de Elif Mümin Hanım'a başarılar diliyorum. Lingo Town. Lingo Town. İçelim bu akşam. Terbiyesiz Faik. Aynı terbiyesizsin Faik.

Kahve Cihancı. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle hazırlanan harman, sucuklu fondü, karyoka, kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, en kaliteli baharatlar, lahana 14'te, Gümüşhane'de, Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşı köşesinde. Gümüşhane'ye gidersen Köfteci İsmail'in köftelerinden mutlaka yi Faik, tamam mı? Vay be diyeceksin, bunlar nasıl köfte diyeceksin. Ya bir de zaten sen o köfteleri yedin. Bir de Korifi'nin köfteleri harika, hala muhteşem. 10 numara 5 yıldız. Bugün cuma, Korifi'de bugün canlı müzik var. Harika ortam, muhteşem eğlence var, muhteşem lezzetler. 10 numara 5 yıldız köfteler var Korifi'de. Korifi'nin köfteleri eşsiz, erişilmez zaten. Muhteşem köfteler. Köfte Korifi'de. Sat başım anasını. Kim yapmış bunu? Ben Yumoş Alıyıkamayı. Bu Ayda Mehmet mi bu? Sat başıma nasıl? Ben bu dünyanın. Sen benim. Ayda Mehmet, yumuşak yumuşak mı yıkıyorsun? Yumoş mu oldun bu yaşta? Aferin, çok güzel.

0: Yanımda Gürdal, bu ne be? Oğuzhan Koç, hepsi geçiyor. Ay ay ay ay ay ay. Mazlum Ağrı'ya bak, kızdırma beni. Hareket şarkıları çalarken niye yolluyorsun bunu? Hay. Hay.
1: Sigarası yaldızı geliyor nasıl nasıl. Öyle bir yar sevdim ki.
0: Sinir haplarını al Gürkan, sinir haplarını al. Sinir haplarını al Gürkan. Günaydın Kırcalı'dan, hayırlı günler demiş Ramazan Hüseyin, günaydın. Gökhan Alimanoğlu, nasılsın ben, günaydın. Karizmatik adam demiş bana. Karizmayım. Karizmayım.

0: Şaban koltuk üretiyor, koltuk döşüyor, kumaş düşüyor. Şaban Usta, Şaban Ahmet. Sansiyonun olduğu caddede, Lesen Sumatko'nun yan karşısında. Memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor. Döşemeci deyince Şaban, ya su Şaban. Kalibera Şaban. Şaban.
1: Yesin anam yesin, canik olsun yesin.

0: Kıdır Kudurcuğum, sesim nasıl, beğeniyor musun sesimi?
1: Sese sıcan ve içten geliyor. O hafif pürüzse samimiyet katıyor. Bence şarkı söylerken duyguyu iyi yakalıyorsun.
0: Evet.
1: İstersen nefesi biraz daha kontrollü kullanarak daha güçlü hale getirebilirsin.
0: Hı hı. Mesela?
1: Mesela cümle sonlarında nefesi tamamen bırakmak yerine biraz içeride tut. Sesi aşağıya düşürürken o desteği koru. Böylece tonun daha dolu ve sabit kalır. İstersen bir cümle seç, birlikte deneyelim adım adım.
0: O zaman,
1: nefesini sayarak ayarlayıp 5'i çekip 7-8'i söyleyerek dışa ver.
0: Evet. Bir öptüm, bir öptüm, bir daha öptüm.
1: Güzel başladın. Şimdi nefesi biraz daha içeride tut. Cümle sonuna düşürme. Öptüm derken sesin ucu sönmesin. Destekle. Tekrar dene. Aynı cümleyi söyle. Ben son hecede desteği hatırlatacağım.
0: Bir öptüm, bir öptüm, bir daha öptüm.
1: Harika, işte bu. Sonu çok daha sağlam geldi. Nefesi sakladım, sesi taşıdın. Bunu 2-3 kez aynı şekilde tekrarla.
0: Kimseler her seferinde görmedi. Son heceyi destekle. Öpüştüğümüzü yağmurlardan başka iki gözüm çıksın.
1: Kam yerinde, duygusu da, desteği de yerli yerinde. Aynı çizgide kal, hiç bozma.
0: Elci ve Daikin, Elci ve Daikin, gümücüne ana bayi. Sizi üzmeyen markalar, Elci, Daikin.
1: Elci
0: Ahmet,
1: ve Daikin,
0: Ahmet Mustafa.
1: Dur.
0: Ahmet Mustafa.
1: Tamam.
0: Ahmet Mustafa. Elci ve Daikin, Ahmet Mustafa.
1: Tamam, şöyle akıyor.
0: Kendisi makine mühendisi.
1: Kendisi makine mühendisi.
0: Dinle beni.
1: Sizi üzmeyen marka.
0: Tövbe yarabbim.
1: Tamam, dinliyorum.
0: Dinle beni ver. Sizi üzmeyen markalar. Ayrıca eksikonomu programları için, ısı pompalar için, özel programlar için, çıkan ve çıkacak programlar için de Ahmet Mustafa, Elçi ve Daikin ana bayi ile iletişime geçebilirsiniz.
1: Elçi ve Daikin, gümülcine ana bayi. Sizi üzmeyen marka. Eksonomo programları, ısı pompası için özel programlar ve çıkacak yeni destekler için Ahmet Mustafa ile iletişime geçebilirsiniz.
0: Çok güzel söyledin pompayı. Tekrar söyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Pompa.
1: Elçi ve Daikin, gümürcüne ana bayi.
0: Pompa.
1: Sizi üzmeyen
0: sadece
1: marka.
0: Sadece pompayı tekrar söyle. Pompa.
1: Isı pompası.
0: Deli bu be. Bu tam deli be. Allah billahi. Dobro utro. Batex Kurmovograd. Dobro utro Leyla. Dobro utro. Almazsan 3-4 kilo yağlı pirzola demiş Faik. Yağlı pirzolaları yiye yiye hı diye gideceğim bugün, bak sana söyleyeyim. Hasan Kaba. Neredesin Hasan? Sen çoktan beri yoksun. Günaydın. Neresi burası? Vay ne güzel yerler. Hasan Kaba dostuma. Günaydın. Sonra nerede yiyeceğiz o pirzolar be? Faik, nerede yiyeceğiz? Dostum günaydın. Yan taraftaki arkadaşım Samsunlu Engin'e gelsin ilerleyen saatlerde, sevmedim kara gözlüm Yunanca Stavros'tan, ona gelsin, illaki kulaklığın birini istedi, Gürkan aç diye beynimi bilmem ne yaptı, öpüldün demiş. Linkini gönder bakayım, şarkını unuttum şimdi. Yola bakayım, link gönder. İsmail Ayar Odunculuk, odun çıtır çıtır, kışlık odunlar, boya çeşitleri, inşaat malzemeleri. Efendim 10 numara 5 yıldız cesipisi var. Toprak kazdırıyor, çektiriyor, kök söktürüyor. Kamyona yükletiyor. Kiralık sandalyeler, masalar. Unuttuğum başka bir şey var mı? Cemal Ayar. Büyük Müselimköy girişi benzinci yan mezarının karşısında. Dedim ya senin köşte diyor Faik. Ya. İşim gücüm yok, bir de köşke açacağım. Size de bir sürü hizmet edeceğim. Orada olursa olur belki. Yağmur da yağacak, ne güzel. Orada yaparız, etleri ben getiririm. Kalan bütün hizmet sana ait. Halit abi. Birine katlanırdık ama bu manyaklar iki oldu. Birini al bunların demiş Leblebici Hüseyin Aga. Hüseyin Aga, Katsistavgasu Hüseyin Aga. 4 dakika kalmış, 2 dakika kalmış. Efendim, yufkacıya yufka deyince, yufkacı deyince, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka, Trakya yufka, harika yufkalar, harika börekler, harika gözlemeler. Mac Catering, bir menüden fazla menü aldığınızda özel şok fiyatlar uyguluyor Mac Catering. Düğünleriniz için, etkinlikleriniz için, harika fiyat için Mac Catering'i seçin sevgili dostlarım. Mac Catering, Mac pompa dedik, pompa deyince, pompacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Pompa deyince, pompacı deyince kimi hatırlıyoruz sevgili dostlar? İbrahim abiye ve Alper'e selam. Batarken en ünlü, en eski pompacıları, son model tezgahlar, efendim traktörlerinize, yeni nesil arabalarınıza diagnostik alete bağlansınlar. Neresinde ne var şıp diye bulsunlar. Yeni haritaları, yeni programları yüklesinler. Yolda kazanışlara da hizmet veriyorlar. Bıyıklıgöl'e selam, pompacılara selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam. Fatih, nasılsın? Günaydın. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, M2 numarada Kırmahalli Cami karşısında, Smart Hasan'ın meleğin yan karşısında Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşlere de kolay gelsin. Vay be, ben hizmet edeceğim demiş Faik. Evet, etleri ben getireceğim. Sen etin kilogram fiyatı kaç para biliyor musun? He? Bana öyle et getirseler 50-60-70 euroluk. Ben yatarım, hal olurum, paspas olurum, üstüme basın, çiğneyin beni derim. Sen iki ayran alacaksın. Domates, biber, patlıcan zaten sende var. Senin masrafın ne olacak?

0: Getirirsem olacak mı demiş Mike, ama senin getireceğin kartı ne pirzola, ölüyü ne pirzolası getireceksin sen? Senin getirdiğin pirzolada yer miyim ben be?
1: Senin gönlün yalnız kalmaz, aklın var.
0: Hem kaç kişi olacağımızdan haberin var mı? Kaç kilo et alacağından ha? Ya? Elif Karaosman. Günaydın, günaydın Elif, günaydın Elif, günaydın Elif. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman olsun, olsun.

Cuhu günaydın, sexy boy demiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahim masrafı odun olacak, bir de uğraşması demiş Emre Semerci. Ne odunu be, hazır kömür satılıp duruyor. Gel kaldırayım seni Dasiko Koryo'ya veya Kotani'ye demiş Faik Tuzlacı. Gene yanlış kullanmış. Kaldırayım seni diye bir şey yok Türkçe'de. Ben eşya mıyım, beni kaldırasın? He? Sana son kez. Ah ya Rabbim ya Resulallah. Of. Aklın varsa unutursun.

Toyota Yaris Cross'u gidin yakından görün. Yenilendi, maskası yenilendi, içi dışı her yeri yenilendi. Yeni Yaris Cross Toyota bayilerinde Gümüşhane'de sizi bekliyor. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla Toyota Yaris Cross. Toyota Ioannidis'te. Efendim İmamoğlu. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri biliyorsun. Erkan ve Erel İmamoğlu'na başarılar diyoruz. Kalfa yolunda son durak kara toprak dediğimiz yerde. Biraz daha ilerleyin hemen tam biraz daha ileride içeride Hüseyin Çapuloğlu var. Boya, kaporta işleri. Harika fiyatlar. Bütün büyük sigorta şirketleri, büyük araba firmaları, Toyota, Ioannidis gibi Hüseyin Çapuloğlu ile çalışıyor. Sizler de boyacı, kaportacı arıyorsanız adres belli, yer belli. Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu. Tüm ekibe kolay gelsin.

0: Yani Yaris Cross'a bakıyorum şimdi de, vay ne güzel. Hakikaten çok güzel. Bir de altın rengi, şey bakır rengi çok güzel. Bakır rengi. Oo, Yaris Cross, Yaris Cross, Yaris Cross. Toyota Yaris Cross.
1: Osman Aga, yalancısın inanamam Osman Aga.
0: Çaldır Kobra Murat'tan 1.80 boyumuz varı demiş Erdal Bayram. Olur. Emredersin. Başka?

0: Bugün sana
1: sevdiğimiz bir özellik.
0: Haftanın 6 günü namussuzluk yapıp bugün sana sığınanları affetme ya Rabbi. Hadi hayırlı cumalar.
2: Haftanın 6 günün namussuzluk yapıp bugün hayırlı cumalar diyenleri affetme ya Rabbim. Affetme ya Rabbim. Hadi hayırlı cumalar. Hadi hayırlı cumalar. Hadi Hacı amca sana da hayırlı cumalar. Ben iki konserve alırım yine keyfimi yaparım, sen beğenmiyorsun demiş Fahit Hoca. Tabii ki beğenmem. Ne o be? He? İki konservemiş. Asker miyim ben, Amerikan asperi askeri miyim? Allah'ım yarabbim, bu kaç atıyan da filiriz. Allah'ım yarabbim, bu kaç atıyan da filiriz. Hilmi günaydınlar. Bu kaçının böreğin adı tadı. Gözümdeki yaşlar Sinanlı Besoft'a. SBS Kosturduk Enter Rentekar. Sinanlı günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dendraki düğün salonu en güzel düğünler. En harika düğünler Dendraki'de yaşanıyor. Yazın ve kışın ayrı güzel. Yazın çok serin, harika. Şapçıda çamaşırların arasında muhteşem bir ortam. Sevgili dostlar. Diyete başladım. Bir bütün mandayı yiyorum. Kara sırrı da belime bağlıyorum. Yanında diyet kola içiyorum. 3 ayda 13 kilogram aldım. Çok faydasını gördüm demiş Burhan Börek. Hep böyle devam et. Hep böyle devam et. Yaşa. Hangi Trilokomedi'den yazıyorsun? Ha? Nereden yazıyorsun? Özgür Kahya, Özcan Mutuş, Sport Bilis, Ali Kara, Heves Mehmet Ayrullah, Şevki Cevdetoğlu, Gizem Aydın, bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Doğum gününüz kutlu olsun. Huzurlu, sağlıklı, mutlu, nice yıllar diliyorum. Bugün doğan herkese. Abi söylesene, Hıdır'a söylesin, bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni şarkısını demiş Hasan. Legere mala kapı sesnapame demiş Faik. Aman senin gibi kır olan nereye gideceğim be ya? Aman demden söylüyorum işte. Seni kulübeye gideceğiz diye. Allah Allah, kulübe dediğinde Periptora gibi bir yer. Bülent Ersoy'u getirsen sığmaz içine. O derece. Evet. Evet. Ay zor yutkunuyum. Boğazımdan pirzola nasıl geçecek? Zor yutkunuyum ben. Nasıl geçecek pirzolar boğazımdan? Evet.

0: Agro Servis'e de günaydın diyelim sevgili dostlarım. Hatta Agro Servis'i şöyle reklam yapalım.
1: Şakir, iş makineleri ve traktörler için tamir, bakım ve servis hizmetleri sunan Agro Servis, tüm marka ve model araçlarda diagnostik arıza tespiti yapıyor. Agro Servis sunduğu hizmetler, AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü, özel makineyle hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuşlarının yapımı, JCB

0: etmek için Eray ve Şakir'e ulaşabilirsiniz. Yer Kozlukebir Facebook, Eray Feyiz ve Şakir Mehmet.
1: Hafta aynı. Günaydın kızanlar. Hem Kro hem Hanzo. Günaydın Fikret abi. Günaydın Fikret abi. Babam reklam vermek istiyor demiş Tarkan. Evet. Hemen babanın telefon numarasını yaz. Fikret abiye yönlendirelim. Gitsin reklam alsın. İmparator Majesti'nin olduğu yerde değil mi? Ha? Fikret abinin tam yolunun üzeri çok kolay, çok basit. Ver telefon numarasını babanın. Öyle bir

Senin sayende güne start aldım. İşe gitmeden seni dinliyorum. Kolay gelsin sana da. Sen nasılsın demiş Sevim. Bomba gibiyim. Azıcık boğazım ağrıyor ama olur o kadar canım. Kolay gelsin şimdiden. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin dostlarıma. Ve sevgili dostlarım, ne diyoruz? Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan. Adı üzerinde mezar yapıyor adam. Her işin bir ustası olmalı. Bu da mezar ustası. 24-25 yıllık tecrübe Erkan Mezarcı. Ertürbe.gr internet sitesi. Balar Köyü'nde, caminin bitişinde, Erkan hizmetinizde. Şener, kulağı az işitenler, kulağı az duyanlar Şener'e giriyorlar. Uzun yılların tecrübesiyle Şener, Gümüşce'de Hondo Center'ın karşısındaki yolda, İskeçe'de, Zanakist'in karşısında, İskeçe'deki ismi Eniskesi, Eniski İtinak Koyisas. Sevgili dostlarım, Eniski İtinak Koyisas, Eniskesi, İskeçe, Akustika Kendi Komatiniz Şener, Gümüşce'de. Sanmıştım seni en acı günlerde. Erdem Kamber, Erdem Kamber, Erdem Kamber, sağa çek. Sağa çek arabayı. Hadi diploma soracağım, günaydın.

Tarkan nasıl yardımcı olabilirsin diyor. Dedim ya Tarkan'ım, duymadın mı nasıl yardımcı olabileceğimi? Babanın telefon numarasını yazıyorsun bana. Ben de telefonu Fikret abiye veriyorum. Fikret abi gidiyor babanla konuşuyor. Bu kadar basit. Aşkımız bitecek böyle. Anladın mı Tarkan? İstersen Faik abini anlattırayım. Faik anlatsın. Oğuz nerede? Bugün sabah gördüm. Astronaftiz gibiydi demiş Leblebci Hüseyin Akan. Niye? Niye astronaftiz gibiydi? Kranos mu takmış? Motoru da motorda mı gördün? Aşkımız bitecek. Böyle giderse bende hiç günah yok. Tarkan! Tarkan Türkçe konuşuyor. Ela, ela, ela, ela. Erol Agromix. Çay Makıf Köyü'nde. Çay Makıf Köyü'nün gururu sevgili dostlarım. Erol Agromix'e çok teşekkür ediyorum. Plakakiler, fayanslar, duvar süsleri, boya çeşitleri, nal buraya ürünleri, züccaci ürünleri, praktikal güzelliğinde kocaman içi ve dışı hınca hınç ürün dolu Agro Erol Agromix, bir aile şirketi. Erol Agromix olarak Çay Makıf Köyü'nde buluyorsunuz. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz.

Abi yayın gitti geldi diyor Cüneyt, yok zannederim. Niye mi problem? Niye mi? Niye mi? Gidip de gelmezse zararı var. Gidip gelsin, yok zararı. Nay nay nay nay. Ela mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun İtme ekibine çok teşekkür ediyorum. Her türlü mermer işleri. Susur gönden Kozlarca'ya giderken deliği geçer geçmez sağda toptan ve perakende satışlar. Yağmur yok pazar günü diyor Faik. Yarından itibaren hava yağmurlu olacak Faik'cim. Pazar günü de yağmurlu olacak. Var mısın bahse? Var mısın bahse? Mermerci Coşkun İntifa ekibi evinizde rengi bozulan, sarılan, çatlayan paralar mermerleri parlatsın. Harika işleri. İmzasını atsın sevgili dostlar. Evet. Cumartesi, pazar günü %70 ihtimalle hava yağmurlu olacak.

Ha, parası fazla mı geldi Fikret abi? Baştan açıldığında parası fazla geldi, vaz mı geçti o zaman? Kendileri bilir. Tarkan, bu bana parası fazla gelmiş. İlk başta yeni açıldığında Fikret abi konuşmuş. Siz demişler çok pahalısınız demişler Tarkan. Baban öyle demiş. Şimdi ne diye baban? Bastıracağımış mı parayı, vereceğimiş mi parayı?

0: her zaman kalite pahalıdır. Yahudi'ye sormuşlar. Sen demişler Gürkan Nesnoğlu gibi neden demişler hep marka giyiniyorsun demişler. Yahudi ne cevap vermiş? Hadi. Yahudi ne cevap vermiş? Doğru cevabı bilene ne yapıyorum? Şarkı çalıyorum. Ne demiş Yahudi? Ha bakalım kim bilecek?
1: Evet, o söyledi. Fırat abi numarası lazım bana dedi. Gülkan'dan isteyebilir misin?
0: He? Ne dedi baban anlamadım. Silmişsin de. Evet o söyledi bana reklam için dedi söyler misin dedi diyor. Ben söyledim Fikret abiye. Fikret abi gidip konuşacak. Efendim şimdi ben topu attım Fikret abiye. Ben ne çalardım be? Allah'ım ya Rabbim ya onu benim gibi sevme sevme. Akşama bekliyorum diyor Mehmet. Hastayım ben Mehmet'im. Nasıl boğazım ağrıyor, nasıl boğazım ağrıyor. Zor konuşuyorum. İki bademcim kendi aralarında tek kale maç yapıyorlar. Bir sağ boğazım, bir sol boğazım ağrıyor. Bademcim, nasıl iş anlamadım. Ben biliyorum ama söylemem demiş Ümit Şaban. Gürkan benden daha Yahudi demiş diyor Faik Tuzacı. Bilemedin. Söyle madem biliyorsun Ümit Şaban. Yahudi'ye sormuşlar sen demişler niye böyle pahalı giyiniyorsun donların pahalı ceketin pahalı tişört hep marka giyiniyorsun demişler. Neden demişler Gürkan Nesnoğlu gibisin demişler ne demiş Yahudi? Ha, ne demiş Yahudi?

0: ben o kadar çok zengin değilim her gün değiştireyim diye ucuz eşyaları. Öyle değil miydi demiş Emre Semerci. Benim çok param yok, tekrar tekrar alayım demiş diyor Hasan. Ben de ucuz, bana gerçek para gerçek para yok diyor demiş diyor İsmail. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş diyor Ümit Çaban. Benim çöpe atacak param yok demiş diyor Ahmet Ali. Ben ucuz adam mıyım da ucuz giyineyim demiş diyor Hasan. En güzel cevabı Ümit Çaban vermiş. O kadar zengin değilim demiş diyor Tevfik Üçlük Aslan. Bravo, hep bilir misiniz? Ben hepiniz biliyorsunuz. Çiko bilecek, kim bilecek diyor Hasan. Çiko bilecekti tabii ki ama yok ha Çiko. Özlem.
1: Günaydın Gülkan'cığım, günaydın. Almanya'dan Nürnberg'den selamlar. Necdet abiciğime ve Aynur yengeme çok çok selamlar. Günaydınlar herkese. Sana da iyi yayınlar Gülkan'cığım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İşte kardeş, ne de olsa kardeş. Necdet abimizin hayatını kurtaran kardeşi Özlem. Özlem Hanım, Özlem Kuru. İliğini, kemik iliğini, ilik kemiği, kemiğinin iliğini abisine verdi ve hayatını kurtardı Necdet abimizin. Şimdi herkes destek şarkı çal abi, kim bildiyse demiş Emre. Yahudi demiş, ben ne, bilmem kim değilim, pazardan giyineyim demiş diyor. Makak maymunu değil mi? Serhat, sen burada mısın be? Hadi git, sonra gel gene Ümit.
2: İçki içersin, sarhoş derler.

50 kilometre kaldı. Kısmetse varacağım evime demiş. Seher Seleriyat ise günaydın herkese, yorganına göre uzansın demiş. Halil abi. Sen şimdi bu Yahudinin lafına yeni yorum mu kattın? Günaydın. Seval Hanımcığım hoş geldiniz.

Batı Trakya'da ilk son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri biliyorsun. En son ondan açtılar. Domruköy'de huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Son durak Kara Toprak dediğiniz yerde hizmetinizde. Elektrikçi arıyorsanız Altan. Klima taktırmak istiyorsanız Altan. Güvenlik kamerası. Satışı kurulumu çanak antenler. Altan, elektrikçi lazımsa Altan. Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratıyor Devrim Elektrik. Altan Salih, çok teşekkür ederim. Çukurkahve'nin hemen bitişinde Altan kardeşimiz.

Cem Ferhat Yumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Aykut Saygın ve ekibi cephe üzerine, altın üzerine, kolye üzerine, küpe üzerine her şeyi. Pırlanta içinde hemen yan tarafında Sina Pırlanta. O da onlara ait. Onlar Gümüşhane'nin en tanıdık esnaflarından, yerli esnaflarından, babadan oğula geçen hizmet. Mücevherat Kuyumculuk. Sarışan Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında. Chico Yasu demiş. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş diyor Mak. Yasas, yasas, yasas, yasas. Aynen öyle. Sizler de daha pahalıya yaptıracaksınız reklamınızı ama herkes duyacak. Sonuçta kârı çıkan siz olacaksınız Radyo City'ye. Sponsor olursanız radyoterapiye. Yani bizi kaç kişi dinliyor, başkalarını kaç kişi dinliyor? Böyle bakmanız lazım olaya. Biz kaç saat yayındayız, başkaları kaç saat yayında? Böyle bakmak lazım. Ya. Geçen de öyle bir olay oldu gibi birisi demiş, şimdi beni dinliyorlar, bunlar benim uzun süre sponsorum ama demişler bilmem kim demişler, bilmem kaçı yapıyor demişler. Fikret abi de benim gibi değil, verememiş ağzını paylarını onların. Bunlar kaç saat yayında, ben kaç saat yayındayım, onları kaç kişi dinliyor, beni 100 kat daha fazla dinliyor insanlar ya. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah Allah.

Cafer, nasılsın be kızım be? Nasılsın be? Alimolla, Cafer'e araba kullanmasını üretti diye. Yapabilir miyim be kızdan? Yapamazsa vur ellerine, ellerine vur. Benim hocam öyle elime elime vururdu. Vallahi bilmem. Hep dümeni aşağıdan tutardım. Bir kere söyledi, yapma dedi. Öyle tutma dedi, böyle tut dedi. 9'a çeyrek kal olacak dedi. 2 kere söyledi. 3.'ye bir baktım şak şak şak ellerime vuruyor. Bitti. O kadardı. Dayak cennetten çıkmaymış. Boşuna dememiş atalarımız. Ondan sonra ne güzel tuttum dümeni. Halen şimdi dümeni alttan tutunca hoca aklıma geliyor. Vallahi bile. O derece yani. Cafer dümeni güzel tut. Güzel tut dümeni kardeşim. Tişörtün de yeni ütüden çıkmış maşallah. Tişörtün üstüne mi yattın akşam? Ne yaptın be Cafer? Yeni ütüden çıkmış maşallah maşallah. Bak Ali'nin tişörtüne bak. Bak kocanın tişörtüne bak. Nasıl ütülemiş onu bak Emine. Vallahi bile. Hello. Chico, how are you today my friend? Are you fine? Agorimu? Hello. Alpay Mehmet. Günaydın abi, kolay gelsin. Belçika'da yağmurlu bir günde, çalışanlara kolay gelsin. Herkese, çalışanlara, emekçilere kolay gelsin. Sıradaki şarkı tüm çalışanlara gelsin abi demiş. Kolay gelsin bakalım Alpay, size de kolay gelsin. Helal olsun sana demiş Halil abim. İyi ki varsın demiş Seher Seyredatsa. Kızan kalın kafalı demiş Alimoğlu, basmıyor mu kafası? Kafa basmıyor mu?

Özet. Özet burada mısın Özet? Şaka şaka. Güzel kullanıyor demiş Halimoğlu da. Ama sen onun gözleri görmüyor musun? Onun gözleri felfecir okuyor. Sen tabii güzel kullanacak. Baksana senin onun gözü gözdür olur. Kim ne canlar yakıyor? Gece bütün gece geziyor. Arttığım günaydın mı Faik Şekerci? Faik Tuzlacı'ya günaydın yok mu? Faik Tuzlacı'dan Faik Şekerci'ye. Faik Şekerci'den Faik Tuzlacı'ya. Şaba. Sen de Faik Tuzlacı gibi çirkin misin? Faik Şekerci. Vay ne çirkin adam. Vay ne çirkin adam. Erol Nalan Feritoğlu. Ne yazdınız? Ne yazdınız?

Bana Ali abi öğretti 20 yıl önce demiş. Cuhu. Sen kimsin? Niye kimliğini gizliyorsun? Niye Instagram'da ne profilin, ne fotoğrafın, ne bir şeyin var? Aysun Hanım niye gülüyorsun? Günaydın Aysun. Doğru. Komik bir şey söylemedi. Niye gülüyorsunuz?

El Arebro Meraki Dostere demiş. Sen şimdi haş mı açayım dedim ne yapıyor diye. Senin bro yazıyor Porsche'sini gene. Haşim nasıl ay diyor. Esat Artlim diyor. Esat kardeşim diyor. Esat kardeşim diye. Esat gene ondan büyük. Esat kardeşim diyor. Ay Porsche diye Porsche diye. Ay Allah'ım görmediği bir Porsche'si olmuş. Kim bilir kaç model. Benim kadar eski 70 model Porsche'si olmuş. Ay Porsche'sine ne övündüm duruyor. Ay onun Porsche'sini tekerlerle çişimi yapayım ben. Ya her şeyde de haberim var. Arada her yer herkesle dinliyorum. Kim kereyini yazıyor, kim kime ne diyor, kim kime. Bütün radyo sürat takibim altında. Hepsi, hepsi. Aman Katerina mu, kuzum Katerina mu, Ahmet. Nerede kaldın sen be Ahmet? Just Green. Senin deterjanlar şeker pancarından yapılırmış. Doğru mu Ahmet? He?

0: Just Green'in deterjanları şeker pancarından yapılıyordu değil mi?
1: Bir kontrol edeyim. Yok Gürkan, orada hata yaptım. Just Green için şeker pancarından yapılıyor demek doğrulanmıyor. Resmi içeriklerinde bitkisel bazlı yüzey aktif maddeler, sabun, portakal yağı, lavanta yağı gibi şeyler.
0: O zaman sen niye Just Green'in şeker pancarından yapılıyor dedin? Seni mahkemeye vereceğimmiş bak şimdi Just Green Ahmet. Haklısın. Bu yapay zeka dedi süründüreceğim dedi mahkemelerde dedi benim dedi mallarımı kötülüyor dedi bu yapay zeka dedi. Ya dedi.
1: Tamam.
0: Dedi. Ben de dedim tamam, yap dedim. Oluyorum. Yap dedim ne yaparsan yap dedim. Süründür onu süründür dedim.
1: Tamam. Şimdi düzeltiyorum. Canlı yayında bunu net söyleyelim. Just Green bitkisel bazlı çevre dostu temizlik ürünleri sunuyor. Eco sertifikalı ürünleri var. Olay bu. Şeker pancarı kısmı yanlıştı. Geri aldım, netleştirdim. Tamam. Güvenli metinle devam edelim.
0: Gürkan'cığım da bir kere hadi. Affedeceğiz seni.
1: Gürkan'cığım kusuruma bakma.
0: Ahmet'ten de özür dile. Ahmet'cığım.
1: Ahmet'cığım senden de özür dilerim.
0: Ahmetciğim, sabah bu şeker pancarından yapılıyor ürünler dedi. Şimdi özür diliyor. Kabul ediyor musun özrünü?

0: bir sesi.
1: Ne gülmeyeceğim, beni bir önce tişörtü tanıdın demiş Aysun.
0: Bir iş belli ki
1: yeni ütüden çıkmış.
0: Ah Cevriye güzel hanım.
1: Pardon, onun ismini duymadım o yüzden. Yok, ben biraz normalim. Adaşım Faik'im, günaydın minik kuşum demiş Faik Şekerci. Hiç minik kuş görmesek Faik'in minik kuş olduğuna inanacağız. Hiç minik kuş görmedim hayatımda sanki. Ay nasıl dönek bu yapay zeka. Anam anam demiş Hasan. Aynı zeka diyor. Yapay zeka bu.

rahat bırak gençleri, yaşasınlar aşklarını diyor Özat. Rahat bırakıyorum zaten ben. Tavuk göğsü yiyor. Bu yapay zeka insanı hem astırır hem kestirir diyor Hasan. Nereden çıkarmış pancarı diyor. Gözünden uydurdu kardeşim. Ahmet gözünden uyduruverdi hemen. Ne oldu? Plak koyuyor adam. Hı? Dönüyor plak.

Nasıl şarkı böyle bu be şey? Nasıl şarkı böyle bu be Adelfi Gürdal? Hiç beğenmedim. Bir daha sakın bu şarkı istemeyesin. Sakın bir daha istemeyesin, çok fena bağırırım bak. Sevemiyorum artık kimseyi. Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten. Çekemiyorum artık kimseyi. Kafam kaldırmıyor hissiz sevişmeleri. Sevemiyorum artık kimseyi. Bir defa olurmuş aşk dedikleri. Vazgeç, vazgeçtiren de sen de çoktu sevdin onun kadar. Demek böyleymiş sonrası. İçinde bir dert mi susması? Sonra çıkarmış aşkın acısı. Aynaya her baktığında, kendinle savaştığında, o an koyarmış her şeyin geç olması. Sevemiyorum artık kimseyi. Bir defa olurmuş aşk dedikleri. Aşk dedikleri. Çekemiyorum artık kimseyi. Kafam kaldırmıyor hissiz sevişmeleri. Kafam çekmiyor, kaldırmıyor. Nasıl? Kapa ağzını yerken po demiş Gökhan Karaylı. Yerken ağzımı nasıl kapayacağım? Deli misin? Nesin sen? Allah'ım yarabbim ya. Ama yerken nasıl kapayacağım ağzımı? Dur kafam kaldırmıyor zaten hissiz sevişmeleri.

Emre Kaya, Kanımca, Mermer, Erol, Stikyan Lipsis, nerede bu Erol veya Erol? Erol Mermer, Erol Mermerci diyoruz. Kapı, pencere, balkon mermerlerin kesimi, montajı, basamak kesimi ve montajı, her kalitede mermerler, granitler, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol Mermerci diyoruz. Sevgili dostlar, bana telefon numarasında sorabilirsiniz. Ne diyordum, unutmadım söylediğimi. Kanımca, Emre Kaya hak ettiğin yerde değil. Çok güzel sesi var, çok güzel şarkıları var Emre Kaya'nın. Fakat öyle çok fazla da şey, yani mutlaka tanınmış ünlü bir sanatçı da hak ettiği yerde değil bence. Ben çok seviyorum Emre Kaya şarkılarını. Ve muhteşem bir şarkı daha gelsin sevgili dostlar. Söz Halit Çelikoğlu, müzik Dündar Yeşil Toprak. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Aylar oldu, yıllar oldu gelmedin. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Bir gün olsun.

Aylar oldu, yıllar oldu gelmedin. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Ah özledim. Faros Fener'de, Fener'in en tepe noktasında martı sesleriyle püfür püfür rüzgar eserken balık yiyin, et yiyin, kahve için, turta pasta yiyin sevgili dostlar.

0-0 oynayacaksın. Kaynanamın donu yıkama mesela. O havaya gireceksin. Tabii. İki gemi yan yana haydayabilir misin? Haydayabilir misin de o havaya gireceksin. Sol şarkılar girerken de çalarken de onların havasına gireceksin. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım. Of of Ferdi Baba, of Ferdi Baba, of Ferdi Baba. Kemancı coşar. Bak bir keman, bir kanun, bir de darbuka bitti. Bir de klarnet olsa tadından yenmez. Vallahi yenmez. Bir de klarnet olacak yanında. Oo. Bir de Gürkan Nesne olacak solist. Yemezsiniz tadından. Yemezsiniz. Evet, HMS Ramazan Kadri, İkosis Oktoyuz, Oktober 322 numarada. Hizmetinizde. İskeçe'de sevgili dostlar. Çok güzel bir köşe dükkan. Muhteşem bir şey. HMS Ramazan Kadri. Klimaların satışı, kurulumu, gaz dolum işleri, kasap dükkanlarının, efendim, marketlerin, buzdolaplarının tamir işleri, gaz dolum işleri, HVAC.

0: sevgimi bilemedin mi?
1: Kalfa Pastanesi. Bu şarkılar kadar nefis, enfes lezzetler. Kavala kurabiyesi mi? En iyisi, en güzeli, en bol bademlisi, en bol tereyağlısı Kalfa Pastanesi. Vallahi de billahi de ben daha iyisini yemedim. Yemin ederim. Gidin İstanbul'da İnci Pastanesi çok ünlüdür. İnci Pastanesi'nde yiyin. Profiterol de profiterol benzese. Nerede o eski İnci Pastanesi? Bitmiş hiç. Bir de köpek önüne koyar gibi lap lap lap lap lap atıyorlar tabağa. Profiterolü lüp veriyorlar senin eline. Yemin ederim. Köpeğe atar gibi atıyorlar. İnci Pastanesi'miş. Kalfa Pastanesi. Profiterolün de adresi. Deneyin. Bırak gene bu kızanın, bu yakışıklı Gürkan'ın gene hakkı varmış. Gene doğru söylüyor diyeceksiniz. Cüneyt. Bu senin araban mı Cüneyt? Otobüsün mü? Bu otobüsü mü kullanıyorsun sen? Sen ağır vasıta şoförü müsün sen?

Hiç kimse konuşmasın. Kimseden çıt çıkmasın. Faik sus. Faik sus diyeyim sana. Sus, benim şarkım çıktı. Kimse konuşmasın. Of of, sen omzuma çökmüş ağır bir günahsın. Çözümsüz bir düğüm, boşa geçmiş gün. Her gece yatağımda dönüp kıvrandığım karanlık bir rüya, gelinsiz düğünsün. Gelip de ağlama bana gömdün elinle. Bu mezar hep ıslak kalır seninle. Oturdum düşündüm bir ağaç altında. Dur refren girsin.

zor zamanda zamanınızda yanınızda olmayanları, kolayı seçenleri, yere düştüğünüzde elini uzatmayanları affetmeyin. Affetmeyin. Yol verin gitsin. Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Marketler. Kozlukepir'de, Kurcalı'da. Harika fiyatlar. Müşteriye saygı, çalışanına saygı. Rıfat Marketler. Vay ne güzel şarkılar çalıyorsun Gürkan. Vay ne güzel şarkılar çalıyorsun Gürkan. Aynur ablam. Yaşa. Necla Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın. Pazar yağmur yok. Karar verdim ne yapacağını demiş Vay. %70 ihtimalle yağmur gösteriyor. Nasıl yok yağmur Vafa için? Dedim ya kapalı bir yerde gider otururuz yani. Yani ayarlarız bir şeyler ayarlayalım ama lafta kalmasın. Yani gidip şimdi kendin uğraşacağına pişireceğine falan git de oraya gökmene otur. Şıpır şıpır yağmur da yağacak. Ya yağmur yağan günlerde hüzün doldurma şimdi gönlümüze. Yağmur yağacak diyorum sana pazar günü. Allah Allah. Toplaşalım gökmene. Sana ben bir sadecik ısmarlayayım. Bak Ahmet de gelecek. Ahmet Bayram. Jazz Green değil mi Ahmet? Artim sabah sabah açtıracak sıradaki demiş Çiko. Boğazım nasıl ağrıyor nasıl ağrıyor zorluyorum boğazımı. Tutamıyorum kendimi. Ay. Abi senin adını yazdım görmeyin mi? Evet bu benim demiş Cüneyt. Dur bakayım nereye yazdın benim adımı? Şeyini yazmışlar benim adımı sen be. Nereye yazdın sen benim adımı? Kamyon Pullman'ın sileceğine tutturmuş Gürkan Neslioğlu yazmış. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kahve keyfi yapıyorum Gürkan demiş Necla. Ela. Geleceğim bir şaşkınlık olmazsa demiş Ahmet. Bastır demiş orijinal çıkıyor.

Demin bir şarkı mırıldanmıştın, yağmurlu havada öpüşürken sadece bulutlar gördü sinsi malum hatırlat demiştin diyor Nida. Bir öptüm bir öptüm bir daha öptüm. Kimseler görmedi öpüştüğümüzü yağmurlardan başka. İki gözüm çıksın. Pazar günü ben de Fahiyi öpeceğim. Kimseler görmeyecek öpüştüğümüzü. Tövbe yarabbim, tövbe bismillah. Allah yazdıysa bozsun, Allah yazdıysa bozsun. Yazdıysa bozsun. Düşman gözüne, düşman gözüne. Fahiyi öpücü düşman gözüne. Hava kararmıştı, yağmur yağıyordu. Dudakları sırılsıklandı, elleri üşüyordu. Bir öptüm, bir öptüm, bir öptüm, bir daha öptüm. Hiç kimseler görmedi öpüştüğümüzü. Yağmurlardan başka iki gözüm çıksın. Ne zaman yağmur yağsa utanıyorum. Bir öptüm, bir öptüm, bir kere daha öptüm. Hiç kimseler görmedi öpüştüğümüzü yağmurlardan başka. İki gözüm çıksın.

Şaban döşeme, Şaban kumaş, koltuk, kapitone kumaşlar sevgili dostlarım. Şaban Usta, Leslie Aksumatiko'nun yan karşısında, büyük parkenin olduğu yerde, sizin hizmetinizde Şaban Ahmet, Şaban Usta. Çeyne denmez ona, çene denir, çene, çeyne değil o fay. Kendini kötü emellerini Tanrı'yı, kendi kötü ellerini Tanrı'yı karıştırma demiş Nida. Utanıyorum. Ben de Artli'mi öpeceğim demiş Faik Şekerci. Tamam sen de gel sen de öp. Artli'ni. Gürdan seni de öpeceksin sen de gel. Meşhur abla hoş geldin. Günaydın.

hangi böcek? Gürkan kocasını kaptıran mı, eniştesini kapan mı demiş. Kocasını kaptıran. Allah kimsenin başına vermesin. Neşe olan bu.

Yağdıracağız mı yağmuru? Yağdıracağız bak şarkıları çala çala. Yağmur yağsa. Vay ne güzel program, vay ne güzel program. Vay ne yakışıklı radyocu, vay ne yetenekli radyocu. Vay ne güzel sesli, maşallah radyocuya nazar değmesin. Yağmur yağan günlerde hüzün dolar kalbime. Seninle ayrılmıştık yağmur yağan bir günde. Şimdi gönlüm kederli, karanlık bulutlar gibi. Nasıl terk edip gittin seni candan seveni? Halimden anlasana, çok çektirdin sen bana. Gökte yıldızlar şahit gülmeyen aşkımıza. Şimdi gönlüm kederli, karanlık bulutlar gibi. Nasıl terk edip gittin seni candan seveni? Ferdi Baba, Ferdi Baba, Ferdi Baba. Imagine. Nuran Hasan süslemede fark yaratıyor. Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan. Tatlı Tener 087 Instagram. Kanarya 30. Otonos 816'da sizin hizmetinizde. San Siro farkıyla saçlarınız, sakallarınız aklarmasın, beyaz kalmasın. Sürün saçınıza, sakalınıza. Bayanlar sürün saçınıza. 10 dakika bekleyin, köpürtün, yıkayın, durulayın, çıkın. Bu kadar. San Siro Soft Plus. Seçkin satış noktalarında ve San Siro'nun bayilerinde, satış bayilerinde, satış noktalarında. Bundan sonra bir de neremi neremeyi koy denk olsun demiş Turan abi. Nurten ablam, Ferdi Tayfur'la hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Dün bir yanlış bilgi verdim, onu düzeltmek istiyorum ve özür dilerim. Apple iPhone 17 50 euro değil 150 euro daha pahalı yapmışlar diyor. 17 değil 18 Chico, 18. 18. Gene yanlış bilgi verdin.

0: nasıl?
1: Nisan yağmuru çok ağır kaçar. Tadında bırakalım her şeyi. Her şeyi tadında bırakmak önemli. Bizim frekans gibi. Ne fazla ne az ne eksik. Gene Love gibi frekans. Radio City, radyoterapi Enis nerede? Puyne Enis. Ve sevgili dostlar, Sinap Semerci İnşaat, Batı Trakya'da inşaat deyince aklınıza gelsin. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin. Temel kazım işlerinden son tulaya, kiremide kadar, Tokerasaki Panostik Turtay'a kadar her şeyi ondan hazırlıyor. Betonarme binalar, güvenebileceğiniz isimler. Ve Kuru Kahveci Hacı, Kuru Kahve'nin adresi. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri özel kahve armağanları, lokum çeşitleri, karyukalar, kurabiyeler, şifalı doğal çaylar. Lahana 14'te Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşısında dağlar dağladı beni.

Gökhan, hatırlıyor musun, parantezdeyken de böyle yapardın, kar ederdin bana sabahleyin. Son şarkılar çalma, son şarkılar çalma derdin. Hatırlıyor musun Gökhan? Hayır Bafile, iPhone 18 Pro çıktı ama iPhone 18 çıkmadı. Yani iPhone 17 ucuz iPhone olarak satıyorlar. Geçen hafta onlar 949 euro'da, şimdi 1099 diyor Chico. Ha. Hiç vallahi iPhone'dan bir ilgim yok. Bende bir iPhone 17 Pro Max var. Tendonitiden oldum. Sağ elimin tendonları bozuldu. Tendonit olmuşum. Telefon kocaman. Hep elimde tutamıyorum. İndir kaldır, indir kaldır. Doktor dedi tutma dedi, elinde dedi. Fazla dedi. Ya gittim ne bandakta o telefon? Cüneyt nerede? Tolga nerede? Aman Cüneyt demişim. Tanju nerede? Tolga Moga nerede be? Dedi çok fazla tutmuşsun dedi, elinde dedi. Şimdi fazla tutmamaya çalışıyorum. Koca gidik. Kavurun üstü gibi telefon. Telefon değil, tablet. Bir de şimdi iPhone'un bir ürünü çıkarmışlar. 2800 euro ne? 2400 euro ne? Ya açılabilir. Abo ne yapacağım onu? Ben bunu kaldıramıyorum zaten. Isıtıp ısıtıp hep aynı foyunu, iPhone'u önümüze sürüyorlar. Isıtıp ısıtıp zırt sürüyorlar önümüze. Allah Allah. Allah Allah. O telefondan değil... Kopseti Pro'yini Bugatti diyor Faik. ...18 Pro daha çıkmadı, satılı abi demiş Emre. Şimdi ayın 18'inde pro geliyor, daha başlayacak. Emine Kamil günaydın, dın dın dın dın dın dın dın dın. Bana bir şey mi dedin amca demiş Gökhan. Dedim sana dedim, paratritis, radyo paratritizdeyken hatırlıyor musun derdim, hep gene öyle yapardın. Son şarkılar çalma, çalma, çalma, çalma derdim. Nedir bu son şarkılarla senin derdin be? He? Abla seni iki kapak una almasınlar, sen hastanede karışmayasın. Bel fıtığı geliyor yavaş yavaş Apple'ın sayesinde demiş Chico. Seni gulema yapacaklar bir tane. Tesla'nın o sonisi gibi. On dörde katlayacaksın telefonu. On dörde katlanacakmış. Seneye çıkacak iPhone.

Semparatrize niye gittin abi demiş Emre Semerci. Vurdular kıçıma tekmeyi. Ben gittiğim yerde dikiş tutturamıyorum ki. Ha, ne kadar dayanacaklar bana. Sonra tutturdum paratizden ben kaçacağım diye. Kaçma yapma etme dediler. Dedim gideceğim ben. Ben dedim paklarsa terör radyo. Ama terör radyo demişim. Radyo sizi paklar. Bak dediler bir tahta gelemezsin ama dediler. Dedim. Sigar kale dedim. Haplarını al. Haplarını al Gürkan. Yıl oldu aylar bana. Dayısı kızımı aldır bir telefon iPhone demiş Meşhur ablam. Dayısını bak bazıma vuruyor bak. Bak bazı örtüye parasızlıktan. Ya senin kızın 5 iş birden yapıyor. Sabahleyin kalkıyor 6.30'da ayakları kıçına vuruyor. Annesi burada yok. Harada yok babasının yanına babasına yardıma gidiyor. Oradan çıkıyor ev hastalarına gidiyor. Oradan çıkıyor. Haftaya saat 6.30'da yeni işe başlıyor. Ya dünyanın parası var. Bir de o ne çingun biliyor musun? Katiyen para harcamaz o. Hiç para çekmemiş. Hep eski urban apurtular giyiyor. Hep eski. Hep benim kalmalarımı giyiyor.

Efendim dershane deyince yabancı dil öğrenmek isteyenler, Yunanca öğrenmek isteyenler, Lingotown yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mühün. Birebir özel dersler, yüz yüze uzaktan eğitim formatlarında düzenleniyor isterseniz. Çocuklara oynayarak öğretiyorlar, her yaş grubuna hizmet veriyor. Elif Mümin, Lingotown yabancı dil kursu. Kozlukepir'de sevgili dostlar, Lingotown Edu olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Atarsa dayısının boğazı ötüyor ama 3 sonra nerede ne yesin diye plan yapıyor demiş Nida. Ben gittim de hep birileri ısmarlıyor ki. Alimoğlu varsa yanımda mesela katliyen Ali. Hep Alimoğlu. Alimoğlu'na kadar zengin adam var mı Batrakya'da? Ekmek elden su gölden benim için. Ne olacak, bir Gürkan nesne ona mı bakamayacaksınız? Enver Eşe Pagam ayda bir türkücük demiş. Emre Severci. Bir gün elbet öleceğim. Bir gün hepimizin sonu ölüm olacak. Ne kadar acı bir şey değil mi? Ölmek için geldik bu dünyaya. O yüzden ölene kadar yaşayın. Çünkü ne zaman öleceğimizi hiç bilmiyoruz. 10 dakika sonra olur, 1 sene sonra olur, 5 sene sonra olur, 25, 30, 40, eninde sonunda öleceğiz.

nay nay nay. Kopya çekiyorum. Şimdi haşmeti açtım, yolcuyu çalıyor. Aa dedim, ben de çalayım dedim. Kopya çekiyorum. Kopya çekiyorum ben. Aa ben de çalayım yolcuyu dedim. Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? Gördün mü, gördün mü? Paraları basmayı gördün mü? Belin dönmüş, benzin solmuş, aynaya bakmış buna gibi olmuşsun, gördün mü? He? Hayvan. Oturup benim gibi deliyi dinliyorsunuz. Ne dediğimi bilmiyorum. Hey. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Beni dinliyorsunuz vallahi Fatih. Fatih kardeşim. Fatih ufak bir rahatsızlığı var. Çok geçmiş olsun. Şahin yufkaları. Efendim Kavala'dan Dedayca kadar tüm bakkal ve marketlerde Foryatik Eskepsiz adıyla bulabilirsiniz. Foryatik Eskepsiz. İsmimi var mı? Vallahi de billahi de bir zemsin. Bir alemsin mi demek istedin? Radyoyu kapayacağım, işim var, bir yere gitmem lazım, kapayamıyorum. Demiş ismini vermek istemeyen dinleyicim. İsyan edin.

günaydın. Satıköy'de sabah kahvesi için Nazmi Çakıcı'ya armağan olsun demiş Ekrem Elektrikçi. Günaydınlar. Günaydınlar. Allah şükürü fakiriz de alamıyoruz demiş Çiko. Almanya'da Çiko bu. Bizim Çiko zengin. Bak çalışıp duruyor kızan. 2720 euro maaş alıyor bizim Çiko. Ama Çiko, Timuçin'e sordum, salladı beni. Ben bir tane mikrodalga aldım. Mikrodalga, megalodalga çıktı Çiko. Dolap şimdi olmuyor dolaba. Arkası fazla geldi. 5-6 santim dışarı çıktı mikrodalga. Nasıl yapacağız onu bak Çiko? Timuçin beni salladı, yazdı kanonika. Hiç gelmiyor bugün demiş Tolga. Niye? Azap çeken hayvanları gördün mü? Sabri abi günaydın. Sen bizim başımızın tacısın abi demiş Cüneyt. Çok teşekkür ederim. Sizin beni sevdiğiniz kadar ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim beni sevdiğiniz için. Beni bu kadar dinlediğiniz için. Bizi bu kadar radyo olarak, radyo site olarak yücelttiğiniz için.

Zaten oradan bahis sevdiğin yok. Programdan sonra basıyan kalayı demiştim için. Senden hayır yok. Sana video bile çektim, yolladım, bir yorum yapmadın. Bak çikocum şimdi nasıl yapacak? Bak şimdi be. Bak. Bak gördün mü çiko? Bak mesaja bak. Bak fırın nasıl dışarı kalık bak. 37,5 santim yazıyor ölçülerinde. Kendi çıktı 43 santim. Ya? Ne yapacağız şimdi biz bu dana baba? Tayfun Balcı. Hoş geldin. Pazar günü hava yağmurlu olacak. Nereye gideceğiz Tayfun? Bu yaralı kalbim. Gürkan bayılacağız tarlada, azıcık hareketli çalsana. Anladın sen onu demiş İsmail. İşime karışmayın. İşime karışmayın. Çok fena yaparım. Devlet ol artık. İskeçe'de. Stoanusi 7A'da. Evde hasta yatalak hastası olanlar devlet oğluna gidiyorlar. Engelli maaşı için devlet oğluna gidin. Benim bir kapı gibi kağıdım var elimde. Oturduğum yerden hem sponsorluk parası alıyorum hem deli maaşı alıyorum. Deli parası. Devletoğlu yaptı işimi. Devletoğlu sizin de işinizi yapsın.

0: Sana akşam video gönderdin, cevap bile vermedin Nebatim için. Nasıl olur diye video yolladım, görmedin de bile videoyu. Gelip bu fırını yapana ben hediye olarak efendim bir bardak nar suyu hediye edeceğim. İçin soğuk soğuk. Günaydın. Her yeni gün. Anladın sen şimdi onu. Gerisini okumayayım, çok fena laflar söyleyeceğim sana. Arda arda sıralayacağım, gerisini okumayayım, kim olduğunu da söylemeyeyim. Ha. Bir daha bana öyle mesaj yaz. Vallahi billahi seni var ya. Ha. Duydun mu? Yağmur yağmazsa balle bağlayacağım. Eğer yağmur yağarsa güzel bir yere gideriz demiş Tayfun. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Arkada brize dayanıyor mu demiş Hüseyin Süleymançık. Arkada briz aşağıda, çekmecenin en altında brize dayanmıyor. Arkada sadece bir tel var, kablo oraya dayanıyor. Yani bir santim içeri ittirebilirsin belki teli yana çeksen. Arkası da duvar çıko. Arkası da duvar. Kazalım mı, ne yapalım duvarı? Banyo arkası. Mikrodalganın kıçı banyoya çıkacak. Ay, Ayla Bayram. Enbiye sevgine bir de bana gelsin bu şarkı. Hadi günaydın olsun bakalım demiş. Saat 10.47'de. Arif Emin günaydın selam demiş. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Telefonda konuşmadık mı Batıyor demiştim için. Sana video yollayacağım dedim. Video yolladı, yorum yapmadın abi. Kim ne yazdı? Böyle demiş Ahmet Bayram.
1: Hasret oldu, ayrılık oldu, hüzünlere bölündü saat.
0: Hah, yazdığını yolluyorum sana Ahmet.
1: Gördüm.
0: Baksana ne yazmış bana. Bunu da yaz lan. Niye kızacaksın, niye kızdın bunu mesaj edeceksin? Bunu yaz lan. Haftanın 6 günü barlardan, pavyonlardan, karalardan çıkmıyor. Cuma günleri bunu yazıyor bana. Bir

uyama. Arkadaş film yapıya demiş. Ahmet aynen. Ya. Var öyle çok insanlar. Bakıyorsunuz Facebook'larına, Instagram'a bazı kızlar var. Porno kraliçesi gibi paylaşımlar yapıyorlar. Cuma günü İmam Müftü karısına benzer bürünüyorlar. Ya cuma günleri sadece. Hüseyin Agam sabah sabah Yasıköy'de yeni ev alıyor sanki. Öyle dedi diyor Oğuz. Ha? Sen sonra gel çikocuğum. Bakalım dolabından nasıl yapacağız o işi. Başka kimseden hayır yok. Ne geçen günlere yazılır. Ay boğazıma kadar çay içtim. Sıcak papatya içtim şimdi. Yapacağım şimdi papatyalar harır çıkacak.

0: biz nankör değiliz yalnız. Programda belki şaka yapıyoruz. Bir şov programı bu. Program bitince şovu da bırakıyoruz. Normal hayatımıza dönüyoruz. Timuçin'e çok teşekkür ederim. Timuçin'in çok işleri var. İşini gücünü bıraktı. Geçen gün geldi. Benim routerimin dolabını taktı. Sinema logisi yaptı. Böyle küçücük bir dolapçık taktım. Çok güzel duruyor. Balkonda router açık açıkta görünüyor. Ondan sonra alüminyum kapıyı, giriş kapısını kapayamazdım. Onu yaptı sağ olsun. O yüzden biz nankör değiliz.
1: Şimdi bana
0: kaybolan yıllarını verseler. Tamam, yayından sonra ben seni arayacağım.
1: Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler.
0: Şimdi
1: bana yeniden ister misin deseler.
0: Selamün aleyküm Gürkan abi, seviliyorsun, Almanya'dan selamlar. Her gün seninle uyanıyoruz. Buradan Cemal Rüstem'e selam olsun. Ali Rıdvan'a, kendisi babam olur. Her daim yanımdadır. Sevgiler saygılar demiş Yaşar Ali. Çok teşekkür ederim sevgili dostlarım.

Arkada Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici duruyor. Hüsnü Şenlendirici diyor ki Hakan Altun'a, vay vay diyor, bak bak çok muhteşem okuyor diyor Ümit Babalar için. Sibel Can da kafasını uzatıyor. Ne diyor, muhteşem okuyor diyor. Bak bak, Hüsnü Şenlendirici'den sarkışlıyor bak.

0: artık.
1: Abi Çiko, sen ne yapıyorsun da 2700 euro maaş alıyorsun demiş Ali.
0: Alışmalı kendi yer.
1: Adam usta be usta.
0: Sarmaya, şimdi artık kelimeler.
1: Ama mutfak dolaplarının ölçülerini gözlerinden alıyor. Hiç metreye falan gerek yok.
0: Anılarla beraber faydası yok. Gel bunları bırakalım bir tarafa. Gerçeği

suçum olsaydı ki ayrıldık böyle. Kaybolmuş benliğim, ben ne halde?

Max kefir için, sağlığınız için, bağırsağınızın sağlığı için, akıl sağlığı için, zinde kalmak için, geç yaşlanmamak için, aman erken yaşlanmamak için, geç yaşlanmak için Max ürünlerini seçin. Hadi hareket edelim. Selam ben geldim demiş. Demiş Peri Köse, Peri Çekçili. Coffee always a good idea. Coffee, afiyet olsun. Timo beraber galiba ekstra iş yapacağız demiş. Chico. Timo'dan beraber mi yapacaksınız? Niye sen tek başına yapamıyor musun? Ama söylemediğine ne yapabilirsin diye. Ya yeniden dolap yapmaya kalkmıyorsunuz. Timo yapar seni. Timo bana kapıları değiştirtirdi. Geçen gün bir tane arkadaşım var, marangoz dedi. Abi dedi, kapıları niye değiştirdin dedi. Bu kapılar dedi çok dandik kapıya dedi. Dedim ötekiler öyle kapı şimdi çıkmıyor dedi. Onların değeri bellidir dedi. Onlara dedi marangozlar dedi bir gibi istediğin boyayı yaptırtırsın dedi. Yaptırtırsın dedi. Sakın atmayasın o kapıları dedi. Dedim Timo girdi benim aklıma dedim. Taktırdı tüy gibi kapı. Üfüreyim kapı açılıyor, üfüreyim kapanıyor kendi. Osuruktan değeri. Kapılar. Osuruktan teyari. Mutfak dolaplarında öyle yapmıyorsunuz.

Radyo City. Radyoterapi ne varsa gene hep hareketli şarkıcıklarda var gene ne varsa gene. İnsan içi kaynıyor. İçi kıpır kıpır oluyor gene. Gene. Toyota Yuani dizide yeni Yaris Cross'u gidin görün. 24.750 liradan başlayan fiyatlarla ödeme kolaylıklarıyla acayip bir Toyota. Hele var ya bakır rengi olan muhteşem bir şey. Toyota Yaris Cross. Toyota Yuani dizide. Toyota Yuani dizide. Toyota Yuani dizide. İmamoğlu. Cenaze hizmeti, cenaze malzemeleri. Erhan ve Erhan İmamoğlu. Batakya'da ilk defa o işte onlar yaptı bu işi. Yıllar önce açtılar. Devam ediyorlar başarıyla. Kafa yolunda. Hemen orada şey de var. Hüseyin Çapuloğlu var. Benim arabamın kaporta boya işlerini yapar. Benim arabaların bagajının zamazigolarını değiştiren isim. Ben çok memnunum. Çünkü bedava yapıyor her şeyi. Nasıl memnun kalmayayım ha? Nasıl memnun kalmayayım ben Çapulu Hüseyinoğlu, Hüseyin Çapuloğlu'ndan. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi 15 kişilik dev ekip. Tayfun'un koltuğu da orada. En eski eleman orada. Hepinize sevgiler, saygılar. Büyük sigorta şirketiyle çalışıyor. Toyota Yuani'de onlarla çalışıyor. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi sevgili dostlar.

0: Koca karılar, dedecikler hazır olsun. Atın bastonları, atın bastonları. HPS Ramazan Kadri. Klimalar. Satışçı kurulumu gaz dolum işleri.
1: Bile bile
0: marketlerin, kasapların, büyük iş yerlerinin klima işleri. Buzdolabı kurulumu. Gaz kaçağı altında çağırın Ramazan'ı. Aran Ramazan'ı. Nikos 99 322 Ramazan Kadri. HPS.

0: Bütün canı isteyen genç
1: Mona Lisa sa. 2000'e yakın gelinlik lik. Canlı çiçeklerle gelin arabası süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin buketleri. Mona Lisa 30 yıllık tecrübe açıldı. Sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Gelinlik için, kiralık ve satılık gelinlik için yol belli, yer belli, adres belli. Mona Lisa.
0: Gençleri, ityalları devam etsin.

Kusura bakma, telefonun tepesinde duruyor maviş demiş. O bastı demiş aramaya. Anladım zaten. Kuşun var. Kuşun maviş. Benimki gibi muhabbet kuşu mu?

0: Nereye alalım seni Baykan? Biz seni alırız ama sen şeyi de al. Durmuş'u da al.
1: Aşağı ala durdan ala kalkın bakayım çaydır karıları marıları. Hepsiniz oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Çapaya gittiniz gittiniz. Kalkın bakayım karılar marılar. Lar. Hadi koca karılar.
1: Kalkın bakayım çaydır karıları marıları. Hepsiniz oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Gittiniz. Tes. Tes. Faik.
1: Al bakayım baba yap göbekler.
0: Faik.
1: Hanginiz?
0: Faik. Kendine gel.
1: Ne mazunlar huzuru.
0: Bak cevapsız bak, çağrı atıyor bana.
1: Ver onlara bakayım.

0: bakalım Zeynep abla.
1: Zeynep abla.
0: Çek.
1: Ha bakayım. Ne oturuyorsun lan Zeynep abla? Kalk bari.

Santos servisi Şabal. Eray ve Şakir ortakları. İş makinesi, traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka yeni ve model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma, arıza tespiti. AdBlue DFP sorunlarının çözümü. Cisplerin hidrolik bukanlarının tamiri, orijinal yedek parçalar. Yolda kaldığınızda mobil hizmet. Yağlar. Eray Feyiz Şakir Mehmet. Kozluk Epir'de. Kozluk Epir'de. Kozluk Epir'de. Yanlışlıkla basıldı. Hemen Faik, sus yap programını demiş Faik. Nasıl basılıyor yanlışlıkla? Benim oyun havamı unutma demiş Meşhur ablam. Senin oyun havası hangisi be? Sen beni görünce benim yanıma gelip bir merhaba demiyorsun bana. Aa, koyamam sana oyun havası. Kalkma Ali Bekir'in Zeynep. Oh. Güvenlik sahiline günaydınlar Hüseyin Hüseyin. Ha bakayım Zeynep abla. Ha bakayım güvenlik sahili. Oh, tutamayacağım kendimi, kalkıyorum sallayacağım göbeğimi azıcık. Tutamayacağım kendimi.

Oh ne oynuyor ama. Vay neyi geliyor, vay neyi geliyor, vay neyi geliyor. Bir görseniz beni oynarken birisi görse bu deli bu der. Am. Vallahi kanım kaynadı, kanım kaynadı. Oh. Oh. Oh oh oh. Göbek de yok pek sallayacak ama yok zararı. Salla, salla, salla. Bu akşam düğünümüz var demiş Meşhur abla. Kimin düğünü var? Salla, hoppa. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Yaşa, yaşaysın, yaşaysın. Vay vay vay vay. Ela ela ela ela. Hop hop hop hop. Oh ya Rabbi valla. Ay nefes nefese kaldım. Oh.

Oh, son ses açmışlar radyoyu. Aynur ablam, Necdet abim, süpersin. Bizi gene neşelendirdin demiş. Oh, vallahi billahi. Oh. Kendi kendimi neşelendirdim. Boğaz ağrısı kalmadı.

Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Burada ben YouTube Premium bunu indirmek istedim. Zaten YouTube Premium'dayım ben. Ne diyorsunuz siz be?

Mermerci Erol'a çok teşekkür ederim. Evrensel mermercilik. Sevgili dostlarım, mermerci Erol kardeşimiz. Kapı, pencere, balkon mermerlerinin kesimi ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı. Mezarlara mermer kesim işleri. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol Mermerci. Benden telefonu da isteyebilirsiniz. Geratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde et döner, tavuk döner, şişler mişler, harika fiyatlar. Pizzalar, lahmacunlar, pideler, santim santim pizzalar. Geratos'ta Karacaoğlan'ın muhtarı merkezinde Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yerinde sevgili dostlar. Evet, Erkan'a çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı 26 yıllık tecrübe diyebiliriz. Erkan, mezar yapım işleri. Balaur köyünde köy kahvesinin, aman köy caminin bitişinde ne köy kahvesi Balaur köyünde. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan.

Gürkan abi geçmiş olsun demiş Anıl. Thank you very much. Sağ ol Anıl. Teşekkür ederim. Gelmiş geçmiş olsun. Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Agora Plus'larda pazar gününe kadar yine indirimler var. Soko Freta 50 lepta. Melisa Spaghetti 6 ve 10 numara 75 lepta. Big Serafakyan 5 tanesi 85 lepta. Harti Giyas Kapisan Trefilo Zekarola 95 gram 2.20. Kajolin 82 kullanımlık yumuşatıcı 3.99. Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında.

Vay omuzlarıma ne iyi geliyor diye Tolga. Benim yine bazlama iyi geliyor. Oh, oh, oh, şifa olsun. Şifa olsun.

Selo tekniki kozmuyor. Tansos'tan selamlar demiş. Oo, nerelerdesiniz siz? Taşyüze selamlar. Yine yazlıklar yapılıyor. Yine villalar yapılıyor. Yine kiralık odalar yapılıyor. Taşyüze kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. İskeçe'de Alsamar Mermer Fabrikası'nda çalışanlarına şaba demiş. Erol Mehmet. Ela Erol, Ela Erol. Günaydın, günaydın Gürkan abi. Çok selam Ova'dan demiş. Hüseyin, selamlar, sevgiler, saygılar. Ova havasıyla Ova'ya selamlar. Haydi bakalım dostlarım.

Enis Şerif. Sürücü kursu bugün Enis nerede? Enis bu ise gori mu? Biraz bankasından dönün 27 metre ileride sağda. Hisar kuru kahvenin bitişinde Enis Şerif var. Enis Şerif. Enis Şerif. Sürücü kursu Enis Şerif. Ali Toraman ve ekibi. Ali Toraman ve ekibi. Yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu. Isı pompaları. Güneş enerjisi termosforları. Ali Toraman ve ekibinde sevgi dostlarım. Ev yenileme işlemleri. Klimalar. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisinde Jura Market'in karşısındaki binanın üst katında uzun yılların tecrübesiyle sizin hizmetinizde. İmajın Nuran Hasan. Süslemeci. Kanarya 30, Otlu'nun 816. Tahta Teraz 087 Instagram adresi Nuran Hasan İmajın. Nuran Hasan İmajın. İmajınız için, süsleme için. Efendim, yağlarınızı kime sıktırtıyorsunuz, nereye sıktırtıyorsunuz? Trakya 2, zeytin sıkma testi, Viyomekaniki Peruki, gümüşüne de sizin zeytinlerinizi sıkacak, zeytinler toplanacak. Yavaş yavaş artık başlıyor hasat mevsimi. Harika zeytin yağları, harika fiyatlarla da satışı yapılacak ayrıca. Trakya 2, Ali de Trakya 2'ye sıktırtıyor zeytinlerinizi, zeytinlerini Ali Molla. Molla Ali, Yaşar Ali. Yaşa Trakya 2. Ulan buramış. Gönlüm korifi. Bu akşam korifide canlı müzik var. Bu akşam korifide. Canlı canlı müzik. Köfteler, ciğer sarma, salata çeşitleri. Dış mekanda. Oh, püfür püfür, serin serin oturun. Keyfinize keyif katın. Bulatköy'de korifi. Fark yaratıyor korifi.

0: Scrooge'a da girmiş Green Frankie. Aporipandika Malaktika Igra Piaton Vrefiki Apostilotes.
1: Aynen bir seçimler.
0: Just Green Organic Softener 4,5 euro Vrefiko. Just Green Organic Baby 3,99. Just Green Organic Yoluko Orange Oil 750 ml 3,20. Skuruş'ta da bulabiliyorsunuz artık Just Green ürünlerini. Barkod sistemiyle çalışıyorsun değil mi? Yani depoda burada ısmarladığında depoda yoksa yok görünüyor. Ben de şeye şey üretiyorum. Ahmet'in işi bu, bilmez mi işi? Şeye şey ürettireyim ben de.

0: Mac Catering'in reklamını Gürkan Nesinoğlu'ndan duyduk da geldik diyenler. Mac Catering %20 indirim yapıyor 10 kişiye. 10 kişiye. Catering ihtiyacınız varsa, düğünleriniz, velikleriniz, etkinlikleriniz varsa bana yazın. 10 kişiye %20 indirim. Mustafa Ali Çavuş Mac Catering yapıyor sevgili dostlar. Düğün ve mevlütlerle eğlencelerde Mac Catering yanınızda. Verdi ve o biz tamam biz hallettik onu Aslan. Evet evet abi barkod sistemi var diyor Ahmet yaşa. Just Green artık her yerde. Skuruş'ta da hizmetinizde. Yaşa.
1: Eyvah.
0: Yaşa. Efendim devam edelim. Huzur cenaze hizmetleri. Huzur cenaze malzemeleri. Domruköy'de. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri biliyorsunuz. Altan Elektrikçi Gümüşhane'de Çukurkahve'nin bitişinde. Elektrikçi arıyorsanız Altan'a gidin. Fişler, çakacaklar, prizler, mrizler, çanak antenler.
2: İğneklerim var.
0: Güvenlik kameraları. Klimalar.
1: Söz vermiştin.
0: Pompa deyince pompacı deyince. İbrahim abi oldu Alper. Yılların eskilemediği pompacılar. Yeni nesil traktörler arabalara diagnostikoya bağlasınlar. Neresinde ne var şırt diye bulsunlar. Çektiri çektiri. Döktürü döktürü döktürü döktürü. Bıyıklıköy'de hizmetinizde. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper. Ayar. Çıtır çıtır odunlar. Cemal'in cisipisi var. Boya çeşitleri. Arpa, mısır, buğday taneler. Ayarda.
1: Salla, salla.
0: Harika fiyatlar. Ayarda. Goptili goptili goptili goptili. Kiralık sandalyeler, masalar. Ayarda. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında.
1: Astır astır astır astır.
0: Çöktür

0: Ahmet, sen bizden takıl tahan neler öğreneceksin?
1: Sözümü geri aldım.
0: Tahan, sen neler öğreneceksin? Kardeşim, sen daha cabısın.
1: Kafama vurayım.
0: Bastır, kafa pastanesi. Gidin kafa pastanesinden kavala kurabiyesi alın. Vay yav. Gerçekten de mükemmelmiş diyeceksiniz. Gidin profiterol yiyin. Hayatınızda yediğinizden iyi profiteroli yiyeceksiniz. Kalfa pastanesi. Kalfa pastanesi. Kalfa pastanesi. Lokum zaten belli. Kalfa pastanesi. Kalfa pastanesi. Ella, ella, ella pame. Şahin yukası. Koryat gezgevsiz. Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde Şahin'de üretilen yufka Horyat Gevsiz.

Enci ve Daikin Gümrücen Servisi, Ahmet Mustafa abi, makine mühendisi. Eksik olma programları için gidin konuşalım. Sevgili dostlarım, ısı pompaları, bileşensiz termosfonları, klimalar, Ahmet bu işin ustası, bu işin uzmanı, Elçi Pedakin Gümüş'ün ana bayi. Şaban kardeşimiz, Şaban arkadaşımız, Nes Yaksı Mutko'nun yan karşısında. Gümüş'ün de, sansiyonun olduğun yerde, Şaban Ahmet, Şaban Usta. Kapitonu kumaşlar, en güzel kumaş işleri, Şaban Ahmet'te, Şaban Usta'da. Harika hizmet, Şaban Ahmet, Şaban Usta.

Memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor Şaban. Coşkun Üzme ekibi. Sturköy'den Kozantin'e giderken dereyi geçer geçmez sağda. Hizmetimizde. Coşkun Ent sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Toptan ve parkede satışlar, her türlü mermer işi, granit işi. Instagram'da Coşkun Ent Marmaris olarak bulabilirsiniz. İngilizce öğrenmek isteyen çocuklar, Yunanca olmayı öğrenmek isteyenler, yabancı dil için, Lingo Town'u seçin. Elif Kozlukepir'de çocuklara özel olarak oyun şeklinde öğretiyor. Çocuklar İngilizce öğrendiğini oynarken anlamıyorlar. Lingo Town Edu Instagram adresi. Kayıtlar başladı, devam ediyor. Benden telefonu da isteyebilirsiniz. Kozlukepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde Top Sahası mevkiinde.

Ne Pame, Erol Agromix, Çaymakıf köyünde. Bir inşaat marketi. İnşaat marketinden öte, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, boya çeşitleri, harika plakaklar, fayanslar, mayaslar, ne isterseniz hepsi var. En uygun fiyatlar dememize gerek bile yok, yılların tecrübesiyle. Bir aile şirketi Agromix Erol olarak Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Haydi bakalım sevgili dostlarım, ilah tila kuru temizleme, yaç temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, İlyah Tila diyelim. Çok teşekkür ederim İlyah Tila'ya. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı Erhan Kalyancı ve ekibi 8 numarada Yeni Yolda Gümülcine'nin en iddialı, en köklü, en eski kuru temizlemecilerinden.

Kesinde hizmetinizde. Mücevherat kuyumculuk. Mücevherler, takılar, kolyeler, küpeler, inciler. Mücevherat kuyumculukta sevgili dostlar. Edirne Sarıçay Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısı. Yan tarafında Sina Pırlanta da onlara ait. Bunu da özellikle söylüyorum. Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler, en harika düğünler Dendraki farkıyla size sunuluyor. En güzel eğlenceler Dendraki'de, yazlık ve kışlık. Yazın çamaşırların arasında muhteşem bir yerde, Şapçı'nın en tepe noktasında. Dendraki

için başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Efendim, birlikteliğimizin son saatine girmiş bulunuyoruz. Bugün günlerden cuma. Dışarıda güzel güneşli bir gün var. Pazar günü hava yağmurlu olacak diyor meteoroloji. Faik Tuzacı'da yağmur yağmayacak diyor. Bakalım meteorolojinin dediği mi olacak, Faik Tuzacı'nın dediği mi olacak, göreceğiz hep beraber, hep birlikte. Nasip kısmetse sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Nay nay nay nay nay nay. Nay nay nay nay nay. San Siro'nun çok konuşulan, çok beğenilen Soft Plus şampuanı, boya şampuan. Sakalınıza, saçınıza sürün. Bayanlar da saçlarına sürsünler. Köpürtün, 10 dakika bekleyin. Yıkayın, çıkın. Bu kadar. San Siro Soft Plus. San Siro'nun satış noktalarında ve seçkin bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Soft Plus. Soft Plus. Soft.

0: Saat 12.30'da programı bırakacağım sevgili dostlar. Bugün biraz erken bırakacağım. Boğazım bayağı ağrıyor. Azıcık ateşim de var galiba. Bir depo yapacağız, içip yatayım dinleneyim. Bugün cuma namazı da, cuma da zaten biliyorsunuz. Saat 12.30'a kadar devam edelim. Sonra ben programı kapatayım. Yarın inşallah daha iyi olur. Gözlerimden ateş çıkıyor valla. Böyle ateş çıkıyor gözlerimden.
1: Sen de mutlu olma evim.
0: Sen de mutlu olma evi. Börekçiyi söyledim mi Gökhan? Trakya yufka dedim mi? Redvan Feyiz dedim mi? Şeker gibi yufka, Trakya yufka Redvan Feyiz. Sizler de deneyin. Harika yufkalar. Redvan Feyiz, Trakya yufka. Ve sevgili dostlarım, Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri de... Salı ve perşembeleri de dükkanların açık olduğu saatlerde öğleden sonra da açık. Gelinlikler 2000 tane gelinlik yaklaşık. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikler. Trakya mobilya. Ay aman, Trakya mobilya nereden çıktı be? Mona Lisa da. Mona Lisa. Hatice abla. Gelinliğin kitabını yazan isim. Canlı çiçekler. Gelin yolu süslemesi. Gelin arabası süslemesi. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde hizmetinizde. Pazar bir Meri'de sardalya ödemeyesin diye kendini hasta yapıyorsun. Yürü git ya demiş Faik. Hasta olmasam hastayım demem Faik. Vallahi böyle ateşlendim şimdi, ne olacak? Antibiyotik al. İnşallah antibiyotiğe gerek kalmaz. Dur bakalım bugün nasıl geçecek benim hallerim. Ateş bindirdim Faik, ateş bindirdim galiba. Dur bakalım ölçeceğim ateşimi. Geçmiş olsun, iyi yayınlar dilerim demiş Trust. Güven demek. Trust'a güveniyoruz. Trust benim muhasebecim. Trust benim sigortacım. Semih İsmail. Trust, teşekkür ederim Semih. Karacaoğlan'da Karacalköy'ün merkezinde hizmetinizde Trans. Bir Meri'de sardalya ne be ya Faik be ya. Bir Meri'de sardalya ne ki yani? Geleyim ovayım seni Vix'le demiş Faik Tuzacı. İyi hatırlattın. Dur ben kendimi Vix'leyim. Kendi kendimi ben Vix'lerim. Bir tane fitil al demiş Şakir.

Dürtkü Furkan Gökhan. Na na na na na na na na. Rinani nani nani nani. Faik sana inat. Bu şarkıyı Şevval Sandan salıyorum. Faik sana inat yapıyorum.

Imagine. Nuran Aslan'a çok teşekkür ederim. Batrakya'da iki şubesi olan Texas Emeci İskeçe'de ama Gümüşüne de Nuran Aslan. Kanarya 30, Otonos 816. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da da bulun. Instagram'dan da

Selamlar Trakya'nın en sevilen insanı. Geçmiş olsun, herkese kolay gelsin demiş Arif Emre Enes. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun sevgili Asar. Gürkan Bey, kardeşlerde %30 indirim olduğunu da ekler misiniz demiş Elif Hanım. Ekleriz tabii ki.

Mustafa Hacı Mehmet, geçmiş olsun Gürkan abicim demiş. Sağ olun dostlarım. Böyle gelip geçici şeyler olsun. Ya, tükürüğümü zor yutuyorum ya. Allah billahi ya.

Faros Fener'de, Faros Fener'in gururu. Tadilata girecek, bir süre kapalı olacak, sonra yine açılacak. Yenilenmiş ortamıyla, yenilenmiş mekanıyla tadilattan sonra gene kış boyunca bizlere hizmet verecek Faros. Faros Restoran Fener'de, Fener'in gururu. En tepe noktadan manzarası harika. Balık yiyin, balık sevmeyenler et yesinler, karnı tok olanlar kahve içmeye gitsinler, pasta yemeye gitsinler. Faros.

Hasta olduğuna inandırdın ya dinleyicilerini, bravo demiş Faik Tuzacı. Ben biliyorsunuz çok hasta olmadığım sürece hep görevimin, işimin başındayımdır. İki akşamdır uyurken bile soruyorum. Yani boğazımın boğazlarımın kötü olmasının dışında boğazım bir de ağrıyor. Ya konuştukça daha fazla ağrıyor. Demin bayağı da bağırındım. Şarkı marka söyledim. Şimdi tıs batarya bitti. Deponun etkisi de geçti. Programdan önce 1000 hocasık bir depon yutmuştum. Ya şimdi bitti biller. Gitti. İstersen açayım ağzımı, sana video klisi yapayım. Göresin Faik. Bademciklerimi. Nihat Kuru. Günaydın yayınlar kral, geçmiş olsun demiş. Sağ olasın Nihat'ım. Sağ olasın.

30'lu kablo var mı diyor bana ya demiş Celal. He? Kim diye be? Ne 30'lu ne kablosu be?

Depon iyi de Norcesi kas gevşetici değil mi? Ne işe yarayacak anlamadım diyor Perihan. Evet. Norcesik'te de depon var. Ayrıyetten kas gevşetici bir madde var. Aynı zamanda enselerim tutuk olduğu için kas gevşeticiyle beraber iyi geliyor. Daha iyi geliyor. Ondan ötürü. Bitsin kederi. Ziya yalandan öksürme demiş Gökhan. Umarım senin de başına gelsin. Senin de bazılarını arsın. Açma, açma cacık kokuyor demiş. Faik Tuzacı cacık yemedim ki koksun, sirkeli turşu yedim. İkimiz sevmiştik. Of ne güzel şarkı. Vay ne güzel şarkı, ne güzel şarkı, ne güzel şarkı. Efendim iki kardeş giderseniz %30 indirim var Lingo Town'da. Elif Mümin. Bozukepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde. Top sahası mevkiinde. Kendisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu. Yüksek lisansını da University of London'da yapmış. İngilizce, Yunanca, her yaştan her çocuk, her türlü çocuğun gereksinimine göre eğitim. Küçük çocuklara oyun şeklinde eğitim. Kızanlar oynarken öğreniyorlar İngilizceyi, Yunanca'yı. Kayıtlar başladı. Bozukepir'de. Kozlukepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, top sahası mevkiinde Lingo Town yabancı dil kursu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Aynur ablacığım. Yarın inşallah daha iyi olacağız.

Mustafa, Türk'e selam, Mehmet Ahmet. Yanıyoruz diyor. Nerede yanıyorsunuz be ya? Sofia Dudulu, Cengiz Keto, Bülent Yusuf, Gülsüm abla, Faik Doğanca Bey, Güner ablam, Fatma İbrahim ablam, Ayla Mehmet, Rukiye Kabak, Ayla Bayram, Şaban Ahmet, Arzu Hanım, hoş geldiniz. İyi yolculuklar. Bir gönül sayfası daha. Çok teşekkür ederim Sevim.

Selam Gürkan abi, şu an işteyim. Kulaklıklar kulağımda seni dinliyorum. Radyo City dinlemeye devam. Saygılar, sevgiler. Sana da kolay gelsin abi demiş Berkan Yıray. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Programa katkı yapan tüm sponsorlarıma, programımıza ve sosyal medyamıza katkı yapan Max'a ve siz değerli dostlarımıza, bizi bu kadar sevdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Cuma namazına gidecek olanlara Allah ettiğiniz duaları kabul etsin. Hayırlı cumalar diyorum. Yarın sabah saat 8 az geçe görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6946 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show.
0: Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, yeni okul sezonu öncesi artık son cuma. Çok üzünlüdür şimdi öğrenciler değil mi? Hani yaz bitti, okullar başlıyor filan. Tüh, artık deli gibi sokaklarda kuduramayacağız. Hayta gibi gezemeyeceğiz sağda solda filan. Artık son hafta sonu, şimdi tadını çıkaralım. Deli gibi gezelim. Pazartesiye kadar eve girmeyelim. Ah canlarım. Güzeldir ya. Üzülmeyin çocuklar. Okul güzeldir. Vallahi bak. Öğrenmenin tadını çıkarın. Hem arkadaşlarınızla bir araya geleceksiniz. Bir sürü güzelliği var. Değerini bilin yani. Okumak, kendini geliştirmek gibisi var mı ya? Onun da tadı bir başka yani. Evet. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi son Tuncay Saran Show başlıyor arkadaşlar. Bana neyse. Ben çoktan bitirmişim o işleri.
3: Oh, ödev yok, okul yok. Gel keyfim gel.
0: Dışı seni, içi beni yakar. Asıl okul okuldan sonra başlıyor arkadaşlar. Bu da bir klişe değil mi? İyidir okul, sizi boş verin. Gene olsun, gene gidelim. Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: Yapan arkadaşlara saygım var ama show programlarında hani Türk filmlerinden sesler kullananlar var ya, bu çok eskiden gelen bir furya. Hop dedik Ayhan yapıyordu galiba meslektaşımız. Bilmiyorum nasıl kullandığın, programın içine ne şekilde yerleştirdiğinle de ilgili belki ama ki hop dedik Ayhan o zamanlar bu Türk filmi sesleriyle falan çok popülerdi. Çok ses getirmişti yani. Hala kullanıyor mu bilmiyorum. Hop dedik hala program yapıyor ama onu bile bilmiyorum. Kusura bakmasın ya valla. Gerçi zaten radyo dinleyen bir insan değilim. Kim var, kim yok, ne yapıyorlar? Belli başlı bazı isimleri illaki biliyorum ama mesela hop dedik Ayhan'ı bilmiyorum. Ne yapıyor? Hala yapıyor mu? Yapıyorsa hala bu Türk filmi şeylerini kullanıyor mu? Var galiba herhalde. Bir radyocu arkadaş kendi radyosunda program yapan birisine övmüştü. Böyle böyle Türk filmi sesleri de kullanıyor diye. Oradan geldi aklıma da gülmüştüm kendi kendime birazcık yani. Hani öyle bir anlatmıştı ki. İşte bizde de şöyle bir arkadaş var. Türk filmi sesleri kullanıyor. Türk filmi sesleri. Ya. Ya öyle mi söylemişti ki? Tanıdım bizim arkadaş, kaç yıldır tanıyorum yani. Nasıl gidiyor falan diye sormuştum da işte kimler program yapıyor falan diye. İyi gidiyor ya, süper, bayağı iyiyiz. İşte şöyle bir arkadaş var, Türk filmi sesleri kullanıyor. Vay çakal, nereden aklına gelmiş ya? Hayır yani Türk filmi seslerini kullanmak hani neden bu kadar matah bir şey oluyor ki yani? Vay be, adama bak. Adamlar o kadar uğraşmışlar zamanında, o kadar değerli eserler, müthiş bir mizah. Ondan sonra gelmiş senin programcın Bay Kadir Show. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Heh, Türk filmi şeyleri kullanalım. Adamlar yapmış mizah. Ne gerek var mizah üretmeye ya? İki konuş, arada onları gir, tamam. Oh ne güzel, ne yapıyorsun? Show programı. Show yapıyorum. Ben yapıyorum ama.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Hazır mısın Marty? 12 Kasım 2018'e gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Vay arkadaşlar, artık maalesef Adriana yengemiz melek değil. Emekliye ayrılmış. Emekli melek. Adriana Lima, emekli melek. Çok uyumlu oldu. Emekli melekler ne yapıyor acaba? Emekli meleklere toplu konut yapılsın ve hepsi orada otursun. Bütün emekli melekler. Yaşlarına uygun kanatları var. Genç kızkenki gibi değil de kapının önünde oturmuşlar, çekirdek yiyorlar falan. Emekli melekler. Emekli melek maaşları var. Adriana Lima. Efsane ama değil mi? Her dönemin böyle efsane güzelleri var mesela. 90'larda hatırlarım mesela, Claudia Schiffer vardı. Ben güzelden anlarım yani. Böyle bu konularla ilgili konuşacak olduğum zaman hep tedirgin oluyorum evde hanımın yanındayken. Bir şey geliyor aklıma, söylesem mi acaba? Söyleyince çünkü illa makara sırada olsa bir laf sokuyor yani. Mesela bu konuyla ilgili haber vardı. Dedim Adriana'nın da bel birazcık kalınlaşmış artık, belli emekli olma zamanı gelmiş gibisinden bir şey söyledim. Hemen de dikkat etmişiz yani.
3: Mert, kapat zaman makinesini oğlum. Akım kapasitörü bitmesin. Ondan sonra neden 2008'e gidemedik, neden 1997'ye gidemedik söyleniyorsun.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Arkadaşlar şu anda stüdyo konuğum sevgili küçük oğlum Emir. Hoş geldin oğlum.
1: Ne anlatacaksın bana?
0: Önce hoş bulduk de.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Sen nasılsın babacığım de.
1: Sen nasılsın babacığım?
0: Ben de iyiyim tatlım, sağ ol. Şimdi sana sorular soracağım, tamam mı? Şimdi mesela şurada bir haber var. Mars'ta yaşama dair yeni işaret: kirli tortullar. Evet. Sen Mars ne demek biliyor musun?
1: Mars ne demek?
0: Mars bir gezegendir.
1: Evet, gezegendir.
0: Sen gezegenleri biliyor musun?
1: Evet.
0: Mesela hangi gezegenleri biliyorsun?
1: Bu gezegenleri. Sadece Güneş, Dünya, Mars.
0: Sadece Güneş, Dünya, Mars. Güneş sistemi bu üç gezegenden mi ibaret? Yani Güneş de gezegen olarak sayıyoruz bu arada.
1: Evet.
0: Venüs ne olacak? Venüs'ü ne yapıyor? Jüpiter falan.
1: Jüpiter falan olabilir.
0: Onu da alalım, tamam diyorsun yani.
1: Evet.
0: Peki şimdi mesela biz dünyadayız ya. Dünyada insanlar var, hayvanlar var, ağaçlar var, denizler var. Mars'ta da var mı sence böyle şeyler?
1: Evet.
0: Mars'ta da insanlar var mıdır?
1: Evet.
0: Hayvanlar var mı?
1: Hayvanlar da var.
0: Mars'ta bütün bunlardan var diyorsun yani.
1: Evet.
0: Sen gittin mi hiç Mars'a?
1: Evet. Ne olacak işte? O Mars'a gitti. Jessia. İşte o Mars'taki hayvanlar bak.
0: Mars'ta hayat var mı hiç olduğunu bilim insanları yıllardır bu sorunun cevabını arıyor. Araştırmalarda elde edilen kirli tortullar. Sen kirli tortul ne biliyor musun?
1: Kirli tortuk.
0: Kızıl gezegenin milyarlarca yıl boyunca yaşamı birkaç kez barındırmış olabileceğini gösteriyor. Bak, senin sözüne gelmişler. Tamam, bugünkü programımız bu kadar olsun o zaman. Teşekkür ederim katıldığın için.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen de bana mı teşekkür edersin?
1: Evet.
0: Sağ ol canım, öpüyorum seni.
2: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Ram pa pa pam. Ram pa pa pam.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Radyo City sunar. Saat 18.
3: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Müzik dünyamızın çabuk gelen nem, yaradana yalvartma, hadi koş bakalım gibi şarkılarıyla özellikle de 90'lara damgasını vurmuş.
1: Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma.
0: Kayahan ve Barış Manço gibi birçok ünlü isimle birlikte çalışmış, 2000'ler sonrasında da gayet başarılı işlere imza atmış, son zamanlarda arabesk konusunda ne kadar iyi olduğunu bir kez daha ispat etmiş, başarılı müzisyen sevgili Ufuk Yıldırım şimdi sohbet hattımızda ve onu eğlenceli sorularımız sayesinde biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Öncelikle nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun, iyi günler diliyorum. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Hızlı bir soru cevap turu için sohbet hattımıza hazırsanız başlıyoruz.
2: Haydi başlayalım bakalım.
0: Hayatınızda ilk sevdiğiniz ya da mırıldandığınız şarkıyı hatırlıyor musunuz?
2: Michael Jackson, Thriller.
0: Uzun yıllardır arada bir mırıldandığınız, yani durup durup bir yerlerde kendinizi mırıldanırken bulduğunuz bir şarkı var mı? Çok sevmeseniz de. Her gencin ergenlik dönemlerinde büyük hayranlık beslediği, adeta onun kahramanı olan birileri vardır. Odasına posterlerini astığı belki. Sizin

0: Var mıydı böyle bir isim?
1: Yok, o da bu poster poster asmadım ama tabii ki hayran olduğum Michael Jackson vardı.
0: Peki 90'lardan favori şarkınız hangisi diye sorsak?
1: Yapındır.
0: Mizahi albümler yaptığınız dönemler.
1: Aynen öyle. Bol vitamin albümünden.
0: Çok güzeldi. Hebelüp benim favorimdi bu arada.
1: Mesela evet. O da güzel bir parçadır, doğru.
0: Peki hayatınızın bir döneminde de olsa hiç böyle sesini gerçekten sonuna kadar açıp hatta belki kulağınızı hoparlöre değip çılgınlar gibi içinizde hissederek dinlediğiniz bir şarkı oldu mu?
1: Tabii ya, Billie Jean, Thriller, işte Michael Jackson bütün parçalarını hep öyle dinlerdim o dönemlerde.
0: Peki en çok hayran olduğunuz yabancı müzisyen diye soracağım ama cevap belli galiba.
1: Michael Jackson.
0: Peki sizin söylemekten en çok keyif aldığınız şarkı hangisi?
1: Benim söylemekten en çok keyif aldığım şarkı Sus.
0: Evet. Çok güzel bir slow'dur. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğiniz biri var mı? Varsa o isim kim?
1: Vallahi hiç yok, inanın yani.
0: Evet.
1: Hiç öyle birisinin hadi albümü çıksın da hadi bekliyorum onu falan dediğim hiç hayatım boyunca da hiç olmadı yani. Çok evet. Eskiden vardı. Çok eskiden Onur Tunç'un yaptığı aranjmanları beklerdik tabii. Yani Sezen Aksu albümü çıksın, ne bileyim işte Nefer albümü çıksın falan diye beklerdik ama şu anda hiç öyle birisi yok.
0: Evet. Peki şöyle bir soru soracağım. Tercih yapmanız gerekseydi bir şarkının sözlerinin mi yoksa müziğinin mi daha önemli olduğunu söylerdiniz?
1: İkisi de %50-%50 bence.
0: Güzel bir cevap. Peki gelelim son sorumuza. Ruhunuzu en iyi yansıtan müzik nasıl bir müzik? Mesela sizin bir tema müziğiniz olsaydı nasıl bir müzik olurdu?
1: Vallahi ruhumu en iyi yansıtan müzik Türk Sedat müziğidir. Hep öyle oldu. Her zaman da öyle olacak.
0: Evet. Çok teşekkür edelim sevgili Ufuk Yıldırım'a bu güzel eğlenceli cevapları için. Sağ olun, vakit ayırdığınız için.
1: Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar temenni ediyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun, size kendinize iyi bakın. Tuncay.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Gecenin çok geç saatleri, sen de saat 2, ben diyeyim saat 3. Evdeyiz, hanım uyuyor çocukla beraber. Ve biz, benim birkaç arkadaşım, biz de takılıyoruz. Ve işin ilginç taraflar zincirinin bir halkası, bu arkadaşlardan biriyle benim hiç aram yok aslında normalde. Bir şeyler içiyoruz falan, böyle kafalar güzel, balkona çıkanlar var. Öyle çok da kalabalık değiliz. O aramın iyi olmadığı arkadaşın dışında tanımadığım bir arkadaş daha var. Evet, tanımıyorum. Böyle zayıf, sünepe, kendi halinde bir tip yani. Şimdi gecenin ikisi üçü falan dedim ya, böyle takılıyoruz falan. Sessiz sakin bir ambiyans, tamam, kendi halimizdeyiz yani. Her şey durağan, böyle gecenin sessizliği yani. Ve sonra abi, bu aslında aramın pek iyi olmadığı arkadaş dediğim arkadaş balkondaymış ve dışarıda bir şey görüyor ya da hissediyor abi, tam anlamıyorum. İnanılmaz bir korku ve panikle, dehşete düşmüş bir şekilde bağırarak içeri giriyor.
1: Kaçın!
0: Ya öyle bir oluyor ki, öyle korkmuş bir şekilde bağırıyor ki, onun sesini ilk defa öyle duyuyorum. Böyle bir garip oluyor yani.
1: Kaçın!
0: Ya o kadar korkmuştu ki ruhu bedeninden ayrılmış gibiydi. Kendini kaybetmişti yani, dedim ne oluyor ya böyle? Ne olabilir ki yani? Yani ondan sonra şeye kanaat getirdim ben. Herhalde dedim deprem oldu. Depremden korktuğu için kaçıyor. Benim de kafa birazcık güzel olduğu için herhalde hissetmedim dedim. Ama diyorum o kadar da büyük bir deprem değil herhalde hissetmediğime göre. Ve daha da şiddetlenmeyeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü takip ettiğim deprem tahmincilerinin beklediği bir deprem vardı buralarda. 4.5 şiddetinde falan diyorum herhalde o. Sonra uyanıyorum.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Tabancanın ne olduğunu hiç bilmediğiniz bir dünyadan buraya gelseydiniz arkadaşlar ve filmlerde görseydiniz tabancayı, çıkardığı sesleri de filmlerden duysaydınız, tabanca sesini nasıl taklit ederdiniz? Ama tabancaya dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmiyorsunuz. Nasıl taklit ederdiniz tabancanın sesini? En meşhurlarından birisi şudur değil mi? Dan dan dan dan. Bizim küçük oğlan arkadaşlar hiç görmesin isterdim ama böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Televizyonlardan gördü ve tabanca sesini şöyle yapıyor abi. Piu piu piu. Onun kulağına böyle geliyor demek ki yani. Çok ilginç geldi bana. Piu piu piu. Ve elinle tabanca tutarmış gibi yapma hareketi vardır ya böyle. Elini yumruk yapıp işaret parmağını uzatırsın sadece. Baş parmağını da yukarı doğru kaldırırsın. Böyle bir hareket var ya. Ya genellikle dan dan dan sesiyle taklit edilir. El hareketi de budur yani. Elini yumruk yapma, sadece işaret ve baş parmağını açma şeklinde bilirsiniz. Bizim küçük oğlanın silah taklidi ses olarak piu piu piu. El hareketi olarak da arkadaşlar, nasıl tarif edeyim? O konuda da farklı bir yorumu var. Şöyle söyleyeyim, mesela kapı ziline basarkenki hareketinizi düşünün. Ya da herhangi bir düğmeye basarmış gibi öyle düşünün yani. Eldeki silah taklidi de bu yani. El hareketi de bu. Bu şekilde yapıyor. Ne işe yaradığını da bilmediği için bunu muhtemelen kafasında işte birilerine kızdığın zaman kullanılan bir şey olarak tezahür ediyor galiba kafasında. Onu da şuradan anladım. Bir gün benim telefonumu istiyordu. Ben de ısrarla vermiyordum. Vermedim, vermedim, vermedim, vermedim. Bu iyice sinirlendi. Ağlamaya başladı filan. Çığlık kıyamet. Ve üstüme çullanmış, telefonumu almaya çalışıyor filan. Ve bir yandan da o sinirli, gözleri yaşlı haliyle bana şu hareketi yaptı. Elinde silah varmış gibi yaptı. Zile basarmış gibi, o kendi yorumuyla yani. Ve ağzıyla da piu piu piu piu yaptı bana. Ama ağlayarak böyle piu piu. Gözler kıpkırmızı. Allah'ım ya.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Vay be, ne gündü arkadaş. 11 Eylül 2001. Silivri'de yaşıyorum o zamanlar. Yaşım 21. Bir villada çalışıyorduk o zaman. Böyle 3 katlı bir villa. Çatı katında yayın stüdyomuz vardı. Çok güzel bir yerdi. Ağaçların olduğu, denize çok yakın, sessiz sedasız, huzurlu bir muhitte radyonun villası. Şöyle olmuştu. Şimdi biz radyonun giriş katında, zemin katında yani takılıyorduk. Mutfak vardı, balkon vardı. İşte geniş bir salon vardı. Deri pofidik koltuklar falan. Geyik yapıyorduk orada yani. Boş vakitlerimizi orada geçiriyorduk. Yani hep oradaydık bir başka deyişle. Ondan sonra küçük bir televizyon da vardı. O gün bir baktık abi televizyonda Amerika'da bir binaya küçük bir uçağın çarptığına dair bir haber var. Canlı yayın falan yapıyorlar işte. Ondan sonra bir baktık terörist saldırı ihtimalinden falan bahsediyorlar. İşte canlı telefon bağlantıları yapılıyor falan. Ondan sonra abi yani o anı tam hatırlamıyorum ama şimdi ilk uçağın bir gökdelene çarpmasından sonra bütün dünya yayına geçti ya, canlı yayına. Bütün dünyada haber kanallarında canlı yayın yapılırken bir başka de işte bütün dünyanın gözü önünde bir uçak daha çarptı. O da diğer gökdelene. Yani şahsen o anı hatırlamıyorum artık, ya görmedim ya unutmuşum, galiba görmedim bilmiyorum. Ama çok büyük bir olaya tanıklık ediyorduk gerçekten. Ya bütün bu yaşananlara şahit olduk televizyondan da olsa. Çok acayip duygulardı yani, çok büyük bir şey oluyordu Amerika'da. Neyse, iş çıkışı eve gittim, gece hala bunu yayınlıyorlar filan. O çıkan yangınlar gökdelenlerde, işte atlayan insan manzaraları korkunçtu ya. Uçakların gökdelenlere çarpışının görüntüleri, ki biliyorsunuz çok net bir sürü görüntü var. Yani çünkü bütün dünyanın gözü önünde olduğu için, etrafta kayıt yapan birçok kamera olduğu için şok edici böyle tarihi görüntüler var o olayla ilgili. İşte çöken gökdelenler, of ne görüntülerdi ya. Ondan sonra o günlerde Amerikan Başkanı Bush'tu. Bush'un çıkıp açıklama yapması. Neler neler. Tabii bu olaydan sonra bu olayla ilgili birçok film yapıldı arkadaşlar. Bunlardan benim bildiğim, en azından izlediğimi hatırladım, iki tane film var. Bir tanesi 11 kısa filmden oluşan bir film. Her bir kısa film farklı bir yönetmen tarafından yönetilmişti. Güzel bir çalışmaydı. Çok güzel, çarpıcı hikayeler vardı. Yani şöyle, dünyanın her yanından 11 Eylül'le bir şekilde bağlantısı olan insanların hikayeleri. Hatta o kısa filmlerden bir tanesinin yönetmeni de Sean Penn'di. O hikaye çok güzeldi zaten. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ararsanız bulursunuz. 9-11 olabilir adı. Bir de Nicolas Cage'in oynadığı World Trade Center diye bir film vardı. O filmde de kulelerin çöküş sahnesi çok güzel yansıtılmıştı. Çok başarılı efektler vardı yani. Böyle bir şey. Bir de 11 Eylül ile ilgili tabii şunu da söylenmesi gerek diye düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 11 Eylül saldırılarıyla ilgili komplo teorileri var. Yani işte Amerika kendine yaptı bu saldırıları gibi. Yani kendi kulelerini kendi yıktı. Yani bu şekilde bir sebep yaratmış oldu. Orta Doğu'da bazı noktalara, petrol için bazı yerlere saldırmak adına kendini haklı çıkaracak bir gerekçe yarattı. Bak hani onlar bize bunu yaptı, biz de onlara artık rahatça saldırabiliriz gibilerden. Ki saldırdılar da zaten, ondan sonra Afganistan'a saldırdılar. Böyle komplo teorileri oldu. Hatta bununla ilgili belgeseller oldu biliyorsunuz. Kulelere bombalar yerleştirilmiş. O bombalar patlatılarak kule yıkılmış filan. Tabi ya bunlar korkunç komplo teorileri. Ama çok da düşündürücü yani belgeselleri izleyince. Biliyorsunuz çok eski meseleler bunlar. Bilmeyenler izlesinler belgeselleri. Çok enteresandır. Hatta ben belgeselleri izledikten sonra dedim doğru söylüyorlar ya. Yani izleyince belgeselleri, orada anlatılan şeyleri, o detaylar filan. Adamlar haklı ya diyorsun yani. Resmen acımadan kendi binalarını yıkmışlar, kendi insanlarının ölümüne sebep olmuşlar filan diye insanın aklından geçmiyor değil yani.
1: Tuncay Saran Show.

Hani öyle akşamlar olur ya, çok mutlusundur. Çünkü güzel şeyler olmuştur o gün. Maaşını almışsındır mesela. Ya da nihayet iyileşmişsindir. En başta sağlık malum. Sevgilinle barışmışsındır ya da eşinle. Veya annenler gelmiştir köyden. Belki de kızın okulda sınavdan yüksek puan almıştır. Babanın ameliyatı güzel geçmiştir veya. Büyük bir borcunu ödemişsindir mesela. Bir de güzel bir yemek vardır evde hani. Çok mutlusundur sözün özü. Tuttuğun takım fark atmıştır rakibine. Ve denk gelmiştir ya, Instagram'da paylaştığın fotoğrafı her zamankinden iki kat fazla kişi beğenmiştir. Özel hissedersin. En sevdiğin gündür bir de, yarın tatil. Felekten bir gece çalarsın da kendince, gözlerinde mutlu bir sakinlik, ağzında eblek bir gülümsemeyle. İçin ısınır ve o sıcaklık dalga dalga yayılır vücudunda. Sevdiklerin iyi, sen iyisin, her şey tas tamamdır, İçin ısınır. Ya da bazı şeyler tamam olmasa da yine de tas tamam gibidir. Sen, siz yine de mutlusunuzdur. Ama yine de her şeyiniz tas tamam olsun. İşte öyle mutlu olun sevgili dostlar. Hoşça kalın.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimler

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: düşlerim var.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Hayattan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Bir haftayı yine geride bıraktık. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz bugün de. Harika şarkılar eşliğinde yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün size neden bahsedeceğim? Bugün büyüklerin de okuyup ders çıkarması gereken bazı harika çocuk kitaplarından bahsedeceğim. Bazı çocuk kitaplarına sadece çocuk kitabı demeye dilimiz varmıyor. Kitap evlerinde çocuk kitapları raflarında dursalar da aslında yetişkinlerin de başucundan ayırmaması, dönüp dönüp tekrar okuması gereken kitaplar bunlar. Bana kalırsa yanınıza bir kağıt bir kalem alın ve programı dikkatli dinleyin. Çünkü çok güzel tavsiyeler var efendim. Çok güzel kitaplardan bahsedeceğim bugün sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı.

Efendim az önce dedik ya sizlere, bu kitaplar kitap evlerinde, çocuk kitapları raflarında dursalar da aslında bizlerin de başucumuzdan ayırmaması gereken kitaplar. Çünkü çocuk kitabı okumak, çocukluğun o saf dünyasına geri dönüş bileti sevgili dinleyenler. İçine bakmanı sağlar, eksiklerini fark etmene, yeniden dersler çıkarmana yardımcı olur. Kısa bir tatil kaçamağıdır, kafanı boşaltır, ruhunu temizler ve dünyaya farklı gözlerle bakmanı sağlar. İşte buradan yola çıkarak bizlerin de, büyüklerin de dersler çıkarabileceği ve tekrar okuması gerektiği çocuk kitaplarının en önemlilerini paylaşacağım sizlerle ne zaman şarkımızın arkasından. Haydi zaman makinemizi atlayıp bugün çocukluğumuza geri dönelim.

Plak'ta programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsedeceğiz demiştik. Herkesin bildiği kült olmuş bir kitaptan bahsedeceğiz. Küçük Prens. Barındırdığı felsefelerle her yıl, her yaş tekrar tekrar okunması gereken, her okunduğunda kişiye yeni bir yol açan, yaşınız kaç olursa olsun yeni dersler çıkarabilmenizi sağlayan bir kitap. Küçük Prens. Mutlaka okuyun derim, hala okumadıysanız. Ve Küçük Karabalık. Ben yaşamanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Durmadan aynı şeyleri yapmak. Yaşlanana kadar başka bir şey yapmadan yaşamak olamaz. Dünyada yaşamanın anlamı bundan daha fazla olmalı. Kitaptan çok minik bir bölüm. Gölden çıkıp büyük denizlere ulaşmak isteyen küçük bir karabalığın gözünden kendimizi ve dünyayı sorgulamamızı sağlar efendim bu kitap. Hayatı yalnızca yemek, uyumak, küçücük dünya sandığı gölde yaşamak olarak görmeyen küçük karabalık, insanlığa hala büyük dersler vermeye devam ediyor.

yazıyorduk. Yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk sizlere. Vahşi Şeyler Ülkesi'nde ile devam edelim. Vahşi Şeyler Ülkesi'nde aslında anti-otoriter çocuk edebiyatının ilk örneklerinden bir tanesi. Hatta kitap zamanında yasaklanmış bile. Sonrasında ise değeri anlaşılmış ve bugün sadece çocukların değil, dünya edebiyatının en önemli kitaplarından bir tanesi olmuş durumda. Maxim maceralarında sadece çocuklar değil, yetişkinler de kendilerinden bir şeyler bulacak. Devam ediyoruz.

Bilerek Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün efendim yetişkinlerin de mutlaka okuması gereken çocuk kitaplarından bahsediyorduk. Momo'yla devam edelim. Momo bizi zaman kavramı üzerinde düşündürürken bir yandan da bir çocuk saflığıyla kaybettiğimiz değerleri hatırlatmasıyla aslında her yaşın kitabı. Daha hızlı çalışmak ve daha çok para kazanmak amacıyla zamanın kıymetini bilmeyen insanlar size de tanıdık gelmiyor mu? Ve cadılar. Cadılar, bir çocuğun cadılarla olan karşılaşmasını ve onların kötü planlarını suya düşürmesini anlatıyor. Ama kitabın alt metnini okuduğumuzda aslında efendim yazarın cadıların varlığı üzerinden son derece zekice bir kapitalist dünya eleştirisi yaptığını fark ediyoruz. Böylelikle yazar yetişkinlere de çok büyük dersler vermiş oluyor. Cadılar kitabını da mutlaka kitaplarınıza ekleyin.

Harika Şarkılar eşliğinde Şehrin En İyisinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bugün büyükler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk. Gökyüzünden Gelen Pasta da bunlardan bir tanesi. Gökyüzünden kocaman bir pasta inse ne olur? Kitapta çocuklar pastayı yemek isterken büyükler pastanın Marslılar tarafından gönderildiğini düşünerek onu yok etme planları yapıyorlar. Kitabın içindeki atom bombasına yapılan göndermeler de boşuna değil yani. Mutlaka okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Kırık Plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

Alev Saçlı Çocuk'la devam edelim efendim. Yetişkinler için çocuk kitaplarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kırmızı saçları yüzünden alay konusu olan küçük kahramanımız saçlarının süper güçlerini keşfeder ve olaylar gelişir. Tabi bu hikayeyi anti-otoriter yazarlardan biri olarak kabul edilen ve sıradan kabul ettiğimiz durumlara keskin bir yaklaşım getirmesiyle bilinen yazardan okuyunca aslında çocuk hikayeleri üzerinden biz büyüklere dersler verdiğini de hemen anlayabiliyoruz. Kırık Plak devam ediyor.

Yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk. Şeker Portakalı'nda sıra. Çoğumuzun ortaokul sıralarında okuduğu Şeker Portakalı'na çocuk kitabı demeye dilimiz varmıyor. Kafası bizden çok farklı çalışan büyüklerimiz de öyle düşünmüş olacak ki kitap Türkiye'de Türk örf ve geleneklerine aykırı olduğu ve müstehcen kelimeler bulundurduğu gerekçesiyle yasaklanma noktasına kadar geldi. Günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü olan Şeker Portakalı'nda Zeze'den öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştiremediler ama.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk bugün sizlere. Cömert Ağaç'la devam edelim. Çevremizdeki ağaçlar ve yeşil alanlar birer birer kesilip gudubet AVM'ler yapılmaya çalışıldığı şu dönemde yetişkin kafamızı açacak bir kitap Cömert Ağaç. Bir çocukla bir ağacın ömür boyu süren dostluğunu anlatan kitap, bir yandan da çok hüzünlü ve hepimizin çıkarması gereken bir sürü ders barındırmakta sevgili dinleyenler. Ve koyunların masalıyla devam edelim. Hikayemiz kara koyunlarla ak koyunların sadece renkleri sebebiyle birbirlerinden ayrılmasını anlatıyor. Ama aslında yazar buradan yola çıkarak hem çocuklara hem de yetişkinlere ayrımcılığın ve ırkçılığın ortaya nasıl çıktığını, ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve ne kadar yanlış olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmış oluyor.

Millet Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler. Yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk bugün sizlere. Renkler Küsünce ile devam edelim. Bu aslında bir insan hakları masalı. Kitabın içerisinden bir alıntı paylaşmak istiyorum sizlerle. Dünya yaşanacak bir yer olmaktan çıkmıştı. İnsanlar savaşıyor, hastalanıyor, haksızlıklar artıyordu. Dünyanın bu halini gören renkler küstüler ona. İnsanlara bir ders vermek için tek tek yok olmaya başladılar. Önce maviler kayboldu, sonra sarılar, kırmızılar. 6 kıtadan 6 bilge, 6 renk kutusunu aramaya koyuldu. Dünyanın renklerine yeniden kavuşması için kutuları bulup renk perilerinin şifrelerini çözmeleri gerekiyordu. Bilgelerin önünde zorlu bir yolculuk vardı. Kutuları bulup şifreleri çözemezlerse dünya sonsuza dek siyah beyaz kalacaktı. İnsanlar renklerine kavuşabilecekler mi? Dünya tekrar yaşanacak güzel bir yer olacak. İşte efendim Renkler Küsünce isimli kitaptan güzel bir alıntıyı paylaştık sizlerle. Ve son olarak Vapurları Seven Çocuk. Bu kitaptan da bahsedip programımızı noktalayacağız. Aslında Behiç Akın hikaye kitaplarının neredeyse tümünü bu listeye dahil edebiliriz. Ama örneği çok sevdiğim Vapurları Seven Çocuk'tan vermek istedim size. Çünkü metropolleşme, betona dönüşen İstanbul, çevre duyarsızlığı ancak bu kadar naif ve gerçekçi anlatılabilirdi. İşte efendim bugün sizlere yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsettik ve programımızın da sonuna geldik. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Yok, biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Programımızın başında da söylediğim gibi koca bir haftayı geride bıraktık efendim. Hafta sonu sizlerle beraber değiliz malum ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Koray, bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
1: Tamam. Ne okuyak lan?
2: Güldüme beni abi.
1: Onu
2: Tabii
1: tamam
2: ki onu
1: senin.
2: Tamam senin.
1: Tamam, yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol. Tamam.
0: Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İkbal.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.